Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben mikrofonda Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Nilüfer Sarıtaş'ın yorumundan türküyle başlıyoruz. Can gibi.

Neşet Ertaş'tan alınan Kızıl Irmak Can İncitmesen Bugün, Kırşehir türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz.

Aşık Davut Sulari'den alınan Benden Sorulursa Aşık Olanlar Erzincan türküsünü Elvan Sevim'in yorumundan dinliyoruz.

Aşık Emrah'tan alınan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz, Dilek Karadağ'dan. Hazanla geçti şu benim ömrüm, eyle dert bürüdü zar garip garip. Ne bir gülüm kaldı ne de dikenim, ağla şimdi geri var garip garip.

Sehergili programımız Yüksel Yıldız'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Gül Menevşe senden almış kokuyu. Semra Bağcı'dan dinliyoruz.

Memiş Gününç'ten alınan bir Muğla türküsü dinleyeceğiz Mustafa Özcan'ın yorumundan. Sürmelim, senin ellerine sarı liralar vermeli.

Bilecik'e doğru uzanıyoruz şimdi. Gitti gelirim diye. Nuriye Yılmaz ve Fatma Kar'dan alınan bu türküyü Saadet Yılmaz Bircan seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Yine yeşillendi Germir Bağları. Nazlı Öksüz sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda

İki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizoğlu'nun doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. O bölgede hareketlilik olursa gereğini yaparız dedi. Trump, İran'ın ABD için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki 100'den fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Verilte Türkü'de sabah.
1: Efendim İstanbul Radyosu'ndan günaydın. Yeni tabirle gün o. Hani diyorlar ya sosyal medyada bütün gençler. Efendim biz de bu şeyden imkanlardan yararlanalım. Öğrendiklerimizi sizinle paylaşalım diyoruz. Ve sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Hepimizden hepinize güzel kalp işaretleri geliyor. Görmüyorsunuz ama olsun, ben aktarıyorum. Kumanda masasında Ferhat Özdemir görev yapıyor. Bugünkü hafta sonunun türkülerini seçen arkadaşımız Sevinç Demirkaya programcımız ve mikrofon başında nöbetçiniz ben Fatih Öznur. Tabii bu arada da yerine nöbet tuttuğum sevgili Sabahat'a da başsağlığı diliyoruz. Annesinin vefatından dolayı peşin peşin söyleyelim, Allah rahmet eylesin diyelim. Bir müddet daha sizden uzak kalacak tahmin ediyorum ve bana katlanmaya mecbur kalacaksınız. Güzel bir cumartesi sabahı olmasını diliyoruz. TRT Türkü'de

Sabahı başlatırken sevgili dostlar, radyolarınızın başındasınız, TRT Türkü'yü seçtiniz. Artık bu saatten sonra ayarlarıyla da oynamıyorsunuz. Eğer iyi çıkıyorsa sesimiz, lütfen bizi hep dinleyiniz diyor. Türklerimize geçiyoruz. Sezai Çetin'in kaynak kişi olduğu Faruk Yılmaz'ın derlediği bir türküyü Deniz Toprak seslendiriyor. İnme Turnam.

Faruk Yılmaz'ın fasulyesinden sonra efendim Bursa türküsüne geçeceğiz. Hüsnü Ortaç'ın kaynak kişi olduğu Muzaffer Sarısözen'in derlediği türküyü Bedia Akartürk seslendiriyor. Cezayir'in harmanları savrulur.

Efendim 7:21 oldu saatimiz. Radyolarını yeni açan bütün dostlarımız varsa eğer hepine bir kez daha günaydın diyoruz. Ve hoş geldiniz tabii diye ekliyoruz tabii ki efendim. Türkülerle başladık, türkülerle devam edelim. Bilecik türküsünü Grup Mecaz'dan dinledik. Şimdi Kocaeli'ne uzanıyoruz. Aysun Gültekin, Mustafa Hoşsun'un derlediği türküyü seslendiriyor. Darbuka Çala Çala.

Elbette yollarda olanlar ve yola çıkacak olan dinleyicilerimiz de vardır. Öncelikle hayırlı yolculuklar dileyelim. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son yol durumunu aktarmaya başlıyoruz. O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden yol açık bulunacaktır. Her akşam 22 ile sabah 6 saatleri arasında çalışma yapılacaktır, duyururuz. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil O5 21. kilometre ve 07 ile O5 21. kilometre 10 kontrol kesim numaraları arasında bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Bu çalışmalara 3 Eylül 2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 3 Ekim 2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağı'nda yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılmış olup yapılan üst yapı çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması sebebiyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 17 ve 20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan, Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ve 53. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

tarım ve asfalt sathı kaplama yapım çalışması sebebiyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Dursun Bey, Harmancık Devlet Yolu'nun 25 ve 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Dursun Bey Harmancık istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Harmancık Dursun Bey istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale, Kütahya derken Afyon'da yakın sevgili dinleyiciler, Afyon'a geçelim. Murat Aldemir'den sonra Nezahat Bayram seslendirecek Muzaffer Sarı Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü. Ceviz'in yaprağı dal arasında.

Metin Eryürek'ten bir Uşak türküsü dinledikten sonra Manisa'ya geçiyoruz efendim. Peşi sıra iki Manisa türküsü dinleyeceğiz. Önce Hale Gür gelecek mikrofona, sonra da Hasan Avcı. Önce Ateş Attım Saman'a diyelim.

Efendim ilk saatimizin sonlarına geldik. Son türkümüzü ilk saat için söylüyoruz tabii ki. Ali Rıza Zorlu'dan kaynak kişi olduğu Muğla Ula türküsünü Tülin Berbergil'den dinledik. Ve şimdi de Denizli'ye uzanıyoruz. Turgay Başyayla var mikrofonda. Özay Gönlüm Yücel Paşmakçı işbirliğiyle çıkan bir türküyü seslendiriyor. Damardına döleştim.

0: Özgür Eren'i dinledik bir Isparta türküsünde sevgili dinleyiciler.
1: Hava durumu.
0: Saatimiz 8'i 1 dakika geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız meteorolojik görünümü paylaşıyoruz. Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Türkiye genelinde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi de bölgelerimizdeki hava durumuna geçelim. Önce Marmara bölgesindeyiz. Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Marmara bölgesinin. Bursa 33 derece, Çanakkale 33, İstanbul 32, Kırklareli 34 derece olacak. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli 34, İzmir 34, Manisa 36 ve Uşak 32 derece olacak. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerini çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 35, Antalya 31, Burdur 31, Hatay 31 derece olacak. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Ankara 31, Çankırı 31, Eskişehir 31 ve Kayseri 30 derece. Batı Karadeniz parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bartın 32, Bolu 29, Düzce 30, Sinop 29 derece olacak. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31, Rize 28, Samsun 29 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 28, Kars 26, Malatya 33 derece olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi ile tahminlerimizi tamamlıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Diyarbakır 37, Mardin 36, Siirt 36 ve Şanlıurfa 39 derece olacak.

TRT Türkü. TRT Türkü'de sabahın ikinci saati başladı ve devam ediyor sevgili dinleyiciler. Birazdan Facebook mesajlarınıza geçeceğiz. Ali Rıza Gündoğdu'ndan sonra Mücella Atay'a bir Kayseri türküsünde kulak veriyoruz.

8.15 oldu saatimiz. Celal Bakar'ı dinledik sevgili dinleyiciler ve geçiyoruz Facebook'ta gelen mesajlarınıza. Dün söylemiştim, bugün de yine devam ediyoruz. Aynı tarzda gidersek herkesi seslendirmiş, okumuş oluruz. Çünkü mesajlarınız hayli uzun. Pek çok ismi yazıyorsunuz, teşekkür ederim. Mesajlar yazıyorsunuz, övgüler yazıyorsunuz. Her şeyi yazıyorsunuz ama hepsini okumak mümkün olmuyor. Her zamanki gibi sizden yine izin istiyorum. Aradığınız, yazdığınız yerin adını ve isminizi söyleyeceğim. Sonra da bütün türküleri sevdiklerinize, saydıklarınıza, yazdıklarınıza, onlar zaten Facebook'tan kendilerini göreceklerdir, hepsini armağan edeceğim efendim. Akrabalarınıza, eşinize, dostunuza peşinen lütfen bu şekilde kabul edin, olur mu? Böylece yazıp da ismini okumadığımız kimse kalmamış olacak. İlginiz için teşekkür ediyoruz ve başlıyoruz. Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir. Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden Hayri Merdane, Manisa Kula Ortaköy'den Veysel Doğru.

Trabzon Araklı Kayacık köyünden Mehmet Ali Akyıldız, Zonguldak'tan Ayhan Ozan ve Ankara'dan Sait Sazımla Türküler sayfasının adı galiba ve Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan günaydın diyen sevgiler saygılar sunan dinleyicilerimiz efendim. Musa Aytuğ Bartın'dan yazmış, Leyla Çabuk Ordu'dan ve Şenol Özçelik de nereden bakıyorum Macaristan'dan selamlar demiş. Dönüş yolundaymış, iyi yolculuklar diliyoruz, selam olsun. Burdur Esenevler'den Zeki Gün ve Kars'tan Türkan Tanrıverdiler'le Haşim Varol bize yazmışlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün hepsi zaten sevdiklerine, TRT Türkü dostlarına, eşine, dostuna, akrabasına armağan ediyor. Lütfen bu şekilde kabul ediniz. Eğer benim ismim var mıydı derseniz Facebook'a girip TRT Türkü sayfasından kendinizi bulabilirsiniz. Ama biz size türkünüzü yolluyoruz işte. Hadi bakalım ne varmış sırada? Cengiz Özkan, Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Sivas türküsünü okuyor. Akşam olur garanlığa kalırsın.

İki Sivas türküsünü peşi sıra dinledik. Son dinlediğimizi Belkıs Akkale seslendirdi sevgili dinleyiciler. Evet, bize yazan dinleyicilerimize devam ediyoruz. Bulancak'tan Havva Türk, Tarsus'tan Halil Gülşen, Gaziantep Şahin Bey'den Abdullah Bayram, Eskişehir'den Şaban Günhan, Sakarya'dan Ömer Akaryalı, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir, Mersin'den Özgür Aldemir, Terme Kozluk Mahallesi'nden Osman Köz, Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden Kazım Ülgü, Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, Denizli Çivril'den Yücel Çunkuş ve Afyon İsçehisar'dan Recep Kalkan, Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, Adanalı sanatsever dostlarıma gelsin diye.

Necmi Akyol sanıyorum, Adana'dan yazmış. Merzifon'dan Zeki Özceylan, Giresun Merkez Güneyköy'den Sabahattin Konal ve Kayseri'den Bekir Gültekin'le Ankara'dan Abdurrahman Aksoy. Hepsi bize günaydınlar, selamlar, sevgiler, her şeyi sunmuşlar. Bilmukabele ediyoruz, bu türküyü armağan ediyoruz onlara ve sevdiklerine. Ne varmış sırada? Erol Köker. Sizin için seslendiriyor Nida Tüfekçi'nin Yozgat türküsünü. Dersini almış da ediyor ezber.

Kubilay Dökmetaş bir Amasya türküsü seslendirdi sevgili dinleyiciler. Facebook'tan mesajlara, daha doğrusu bize yazanlara devam ediyoruz. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Konya Kulu'dan Hasan Güçlü, Bursa'dan İsmail Hakkı Onur, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Zübeyir Yılmaz, Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci ve Almanya'dan Hüseyin İseyin Şahin, Bucak'tan Ali Yöntem, Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan, Tokat'tan Fahri Özdemir, Burdur Tefendi'den İlyas Öztürk ve Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden, Beşirli Spor'dan Ümit Sağlam. Efendim teşekkür ediyoruz bize yazdığın için. İhsan Özdağ'ını da hemen ekleyelim. Gülşehir, Nevşehir'den bize yazmış. Bütün sevdikleriniz için güzel bir türkü gelsin size. Orhan Hakalmaz bir ordu türküsü seslendirecek. Al tavandan belleri.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Nurettin Camlıdağ'ı dinledik sevgili dinleyiciler ve geçiyoruz yine mesajlarınıza. Daha doğrusu mesaj yazdığınız kişilerin isimlerine ve şarkı türkü armağan etmeye. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Muğla Yatağan'dan Gürol Seçil Kara, Hasan Cengiz nereden yazmış bilmiyorum. Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, İzmir'den İsmail Günerhan, Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar. Başka var mı bakalım? Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, Edirne'den Gülten Kaymak ve Sakarya'dan, kendisi diyalizdeymiş, geçmiş olsun demeden geçemeyiz, Mehmet Çakmaktaş, Denizli Yatağı'ndan Selim Onay, Denizli'den yine Gülden Hanım'ın soyadını, Gülden İbiş İmamoğlu'yla, Yalova'dan Ali Yavuz. Teşekkür ederiz efendim mesajlarınıza. Sevdikleriniz için, dostlarınız için, bütün TRT Türkü dinleyenleri için şimdi Nazlı Öksüz seslendirecek Ömer Akpınar'ın bir Giresun türküsünü. Çavuşlu diye diye.

Volkan Arslan bir Trabzon türküsü seslendirdi. Mesajlara bakalım. Samsun Vezirköprü'den Osman İnan yazmış. İbrahim Özüdoğru Çorum'dan bize seslenmiş. Konya Bahçesaray'dan Ahmet Göğebakan ve Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan yazmış bize. Tokat Ormanbeyli Köyü'nden İlyas Aydın, Afyonkarahisar'dan Recep Uzun, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü ve İlyas Aydın yine her zaman olduğu gibi o güzel kamu spotunu paylaşmış bizimle. Ve Giresun Bulancak'tan İdris Şen var, Kırıkkale'den Özkan Aksoy ve Yılmaz Cantürk Giresun Espiye'den selam sevgi göndermiş. Ankara Sincan'dan Hüseyin Akdoğan'la Ordu Ünye'den Salih Akova var. Niğde'den de Huriye Özer bize selamlarını, sevgilerini sunmuş bütün dinleyenlerimiz gibi efendim. Biz de hemen onlara sıradaki türküyü sevdikleriyle birlikte armağan ediyoruz. Özlem Üngör bir Rize türküsü seslendiriyor. Hemşinin Yaylaları.

Bir ezgi vardır tarihi anlatır. Bir söz vardır yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Önce Artvin türküsünü Hasan Özel'den dinledik. Daha sonra da bir Kars türküsüyle Nuray Hafiftaş'a kulak verdik ve rahmetle yad ettik tabii ki sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlarınızla devam ediyoruz. Saatimiz 9:04 geçiyor. Üçüncü saatimize başladık. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor. Reçber Hasan Özkan yazmış, Sabahat Hasan hocamıza başsağlığı diliyorum diyerek. Teşekkür ederiz. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyor. Yozgat Güzelli Köyü'nden Nevzat Akı, Niksar'dan Selami Kabakçı, Kayseri Bünyan'dan Mustafa Telli, Önder Tokur, İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu, Serap Çölkuşu, Erdoğan Oktay Ayaş Yumurtalık'tan, Darende'den Ergün Tontu, Anamur'dan Naim Bostan, Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz ve Şükrü Sümeyye Türker'le Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz. Espiye'den Kemal Çınarlık, Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Bartın'dan Rıza Güneş, Mardin'den Mahmut Kalın, Ramazan Özünlü ve Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı dostumuz. Teşekkür ederiz efendim. İşte sizin türkünüz Cavit Tebrizli. Kıyanar.

Efendim devam ediyoruz. Zehra Ganeoğlu'nu dinledikten sonra bize yazan dinleyicilerimizin isimlerini söylemeye. Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir. Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den Selahattin Balkan. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen. Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci. Ünye'den Murat Odabaşı. Ve nereden Ardahan'dan Turan Akman Erkılıç, İstanbul'dan Konya Bozkır.

Bakır Çağlayan Mahallesi'ne Mustafa Elduran. Ermenek'ten Cuma Suyu Yaylası'ndan Vehbi Aksungur. Kayseri'den Mustafa Kına. Evet, bu dinleyicilerimiz bize yine iyi dileklerini, temennilerini iletmişler. Teşekkür ediyoruz, bilmukabele ediyoruz. Sevgi ve saygıyla türkünüzü armağan ediyoruz. Ali Haydar Gül var sırada. İnceldim, fidan oldum.

mesajları. Tevfik Şentürk, Manisa Muradiye'den Günay Çelik, Akçakoca'dan İbrahim Ay, Ordu Gölköy olsa gerek, Ahmetli Köyü'nden Kardelen Durkut, Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan, İzmir'den Maya Türköz, Gebze'den Murat Şükür, Kayseri'den Cabir Şahin, Ankara Çubuk'tan Veysel Zan, Ordu İkizce Dumantepe Köyü'nden Mürşit Tostmen Durmuş, Samsun 19 Mayıs'tan Hamza Akkurt, Kütahya Tavşanlı Sekban Demirli Köyü'nden Şaban Dinç, Konya Güney Sınır'dan Ormancı Mustafa Şiş, Niğde'den Fikret Dikmen, Afyon Karahisar'dan Mustafa Atmacı, Adana'dan Hasan Hüseyin Solak ve Denizli'den Osman Yalçın. Efendim şimdi de sizin türkünüz gelsin. Bütün sevdikleriniz ve TRT Türkü dostları için Tuncay Kemertaş seslendirecek, Çıkar Yüceler'den diyecek bu Erzincan türküsünde.

Efendim Muharrem Temiz'i de dinledik. Bir Malatya Arguman türküsünde kendi memleketin türküsünü seslendirdi. Biliyorsunuz radyomuzun emekli tonmeisterlerindendi. Kulağı çınlasın dinliyorsa veya dinleyen birileri varsa selamımızı iletsin kendisine. Programımızın son yarım saatinde yine Facebook'a dönüyoruz. Bakıyoruz neler var diye. Şaban Dişli yazmış bize. Yine başsağlığı dilemiş Sebahat Aslan'a. Kayseri'den Hüseyin Coşkun, yine Kayseri'den Mehmet Akif Yıldırım, arka arkaya Kayseri'den bu sefer gazeteci Davut Güleç yazmış, teşekkür ederiz. Hasköy Araklı'dan İsmail Akgün, Eskişehir'den Turgut Eren, Bitlis Adil Cevaz'dan Osman Çokyaman, Antalya'dan Halil Tuğrul Bakan, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden Hacı Ayaz, Hatay Altınözü Koz Kalesi Köyü'nden Hüsamettin İlbaş, Ayvalık'tan İbrahim Kabaoğlu, Karabük Safranbolu'dan Ramazan Şahin ve Sinop Ayancık'tan Muttalip Koçak, Ümit Kaya Çelebi, nereden yazmış bilemiyorum, o göremedim, Adana'dan Bilal Çam, Mersin Kız Kalesi'nden Malik Yapar, Aydın Efeler'den Adnan Önem, Eskişehir'den Tuncel Erol ve Tuzla'dan Emine Atamer'le birlikte Bolu Ankara Otobanı'ndan Hasan Göroğlu yazmış. Teşekkür ederiz efendim. Bafra'dan da Rıza Yakın. Sıradaki türkü size geliyor. Ne varmış sırada bakalım hep beraber. Adile Kurt Karatepe'yi görüyoruz. Evleri görünüyor diyecek türkücümüz.

Devam ediyoruz efendim mesajlarınıza. Veli Özdemir, Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Muğla Yatağan'dan Cengiz Tilkioğlu, Isparta'dan Musa Toros, Eskişehir Mihalitçik'ten Gürol Yavuz, Mersin'den Gürcan Hüspal, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından Mahmut Üstündağ ve İzmit'ten Hakan Yeşil de bize buradan mesajlarını aktarmışlar, sevgilerini, selamlarını göndermişler. Bütün TRT Türkü dostlarına gelsin demişler. İşte öyle bir türkü geliyor şimdi, Mücella Ata seslendiriyor, Bitlis'in önünde bağlar.

Evet efendim, Hüsamettin Subaşı'dan dinledik Van türküsünü ve son birkaç mesaj daha var. Bakıyorum nereden? Tevfik Şentürk, Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı yazmış. Ve Ali Yöntem'in bana çok güzel bir jesti var, güzel bir mesajı var. Teşekkür ediyorum efendim iltifatınız için. Layık olmaya çalışıyoruz. Siz de iyi ki varsınız diyoruz. Bütün yazan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki bütün mesajlarınızı böyle tek tek okuyalım edelim ama hakikaten herkesin hatırı kalmasın diye böyle bir sistem geliştirdim. Yarın da yine aynı saatte aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi sıradaki türkünüzü armağan edelim ve programımızın da sonlarına doğru birlikte varalım. Bedri Aysel'i bir Diyarbakır türküsü seslendirecek. Haydi gıda doyuna.

Arzu Akmeş'e seslendirdi bu Azeri Ağzı türküyü sevgili dinleyiciler. 9.50 olmuş, bizim gitme vaktimiz, programı kapatma vaktimiz gelmiş. Size teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz ve dinlediğiniz için. Evde, arabada, işte her neredeyseniz inşallah hakkıyla eşlik etmişizdir. Hepinize mutluluklar ve esenlikler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte sabah randevumuzu unutmuyorsunuz. TRT Türkü'de sabahta İstanbul Radyosu'nda buluşuyoruz efendim. Sevgiyle, saygıyla huzurlarınızdan ayrılırken yine bir güzel türküyle sevgili Sabahat Aslan'la veda edelim istiyoruz. Ona bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Annesine rahmet temenni ediyoruz. Bir Kerkük türküsü okuyacak sanatçımız. İnşallah kısa zamanda da burada stüdyoda kendisini bekliyoruz diyor. Ve tekrar Allah'a ısmarladık diye ekliyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalınız.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Malatya Akçadağ yöresine ait Kime kin ettin de giydin alları türküsünde geçen mihnet ve yetirmek sözcükleri. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken uzak ettin yolları, mihnet ile yetirdiğim gülleri, vardın gittin bir kötüye yoldurdun diyor türkümüz. Burada geçen mihnet kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup sıkıntı, eziyet demektir. Yetirmek ise büyütüp yetiştirmek demektir. Zorluklarla büyüttüğüm gülleri bir kötüye yoldurdun diyor türkümüz. İbrahim Erdem'den derlenen, sözleri Aşık Hicrani'ye ait bu türküyü Erol Köker'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye başkanı yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan belediye başkanı yardımcısı Amine Cansu Çelik'in emniyetteki birimlerindeki işlemlerine ise devam ediliyor. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklandı. Oya Lale Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açılmıştı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrenci

öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına, annesinin ise tahliyesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık Cuma gününe ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi ve 6 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek o bölgede hareketlilik olursa Kazma Dağı'na vurabiliriz dedi. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları artırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 12 bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Yusuf Ferhat Denk, Mardinliyim. Tuncay Kemertaş hocamdan bir türkü istiyorum. Bütün sevdiklerime ve aileme armağan ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, ben Giresun'dan Gülseren. Bu türküyü anneme, babama, sevgili Sefa hocama ve tüm türkü severlere armağan ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhaba, ben İzmir'den Oğuz. Meşeler Güvermiş türküsünü hanımım ve çocuklarıma armağan ediyorum.

Güvermiş varsın güvercin, meşeler güvermiş varsın güvercin. Söyleyin huysuza durmasın gelsin, aman yar gelsin.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: TRT Türkü ailesine selam olsun. Ben İzmir Menderes Oğlan Anası köyünden İsrafil Demir. Ömrüm hep gurbette geçtiği için sizden bir gurbet türküsü rica ediyorum. Bir yiğit gurbete geçse gör başına neler gelir. Teşekkür ederim.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhaba, ben Kars'tan Tarkan Salgar. Arkadaşlarım, ailem, tüm sevdiklerim için gelsin.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Ben Oldu'dan Mikail Yiğit. Tüm TRT Türkü sevenlere selamlar. İhsan Şatıroğlu'ndan söylemek istiyorum ve devamını da dinlemek istiyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Kahramanmaraş'tan Erhan Erdeniz. Tüm tekvando sporcularım ve Kahramanmaraş için sarılsanız çok memnun olurum. Ah ne ellerim, gönül senin yerinde.

her zaman ağlarım, gülemem gayrı oy. Her zaman ağlarım, gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden oy. Terk ettim sığlamı, dönemem gayrı.

dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz

0: telefon numaramız 0506 987 2781.
1: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Ölmüş babalar için ruhları şad olsun, cennetleri mekan olsun. Babam rahmetliye çok severdi Hacı Taşan'dan. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı sizden istiyorum. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Aksaray Sultanhanı ilçesinden Elif Avşar.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Afşin, Kahramanmaraş'tan arıyorum. Bir güzelin hasretinden, ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı. Bir güzelin hasretinden, ahından, canan ahından, tutuştu her yanım, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşık oldum onun mah cemaline, mah cemaline. Aşkın

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhaba, ben Tekirdağ Saray'dan Aylin Aracı. Annem Nigar Aracı ile birlikte TRT Türkü'yü büyük bir sevgiyle takip ediyoruz. Annemin seslendirdiği bu türküyü tüm türkü dostlarına ve Tekirdağlı hemşerilerimize armağan ediyoruz. Türkülerimizin gönüllere dokunması dileğiyle. İyi dinlemeler.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size Trakya'dan, Lüleburgaz'dan kucak dolusu selamlar arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben Lüleburgaz'ın Hamza Bey köyünde doğma Bektaş Yavuz. Sizlerden yıllar önce daha delikanlımda dinlediğim Işıklar İçinde Uyusun Mahzunu Şerif'in bir türküsünü isteyeceğim. Bu türkü sizlere ve bütün TRT dinleyenlerine ve aziz dostlarımın hepsine armağan olsun.

yaşasam mı? Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı? Bilmem çalasam mı, çalamasam mı?

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la dün telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak" dedi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya BİM Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Spor. A milli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'le Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Eskişehir, Antalya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Edirne, Muğla, Elazığ ve Tunceli 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Aydın ve Diyarbakır 37, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Konya ve Kayseri 30, Nevşehir, Giresun, Rize, Erzurum ve Van 28, Bolu, Sinop, Samsun ve Tokat 29, Zonguldak ve Trabzon 27, Kars, Gaziantep ve Mardin 26, Şanlıurfa 39 derece. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa sevgiliye duyulan özlemi, yakarışı ve hüznü anlatan bir Gürcistan Mergel türküsüyle başlıyoruz. Zeynep Başkan yorumluyor. Dağlarda gezen kartalım, kırıldı mı kanatların? Can mı çıktı boğazından? Niye düştün düz tarlaya? Tut elimden kalk gidelim, oy gidelim ziganaya.

Hamamın gubbesi kireçten olur. Kızların güzeli güleçten olur. Oğlanın güzeli tıraştan olur. Haydindi 17 benli top zülüflü ah Hürmüz Hanım. Sen kime yandın? Anladı adaş perçemli delikanlıyı. Ah Hürmüz Hanım, senin mi sandın? Ahmet Yardım'dan alınan İzmir türküsünü Muammer Ketencoğlu seslendiriyor.

Efe Savaş Sargı'nın Osman Zeki Akçe ve Tahir Sargı'ndan derlediği keyifli bir Antalya türküsü ile Nimet Bülbül sizlerle. Osman'ımın tesbihi var Mercan'dan. Rakılar içilsin kızlar meze versin gerdandan. Osman'ım iner gelir karşıdan. Ellerim bağlı geçmem diyor çarşıdan.

Şimdi de Anadolu Saz ve Söz Üstadı Neşet Arttaş'ın sevilen türkülerinden biriyle Erkut Özkan radyolarınıza konuk oluyor. Al yana kallanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda dal gibi sallanıyor. Etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı. Kız ben seni alırdım, baban olsaydı razı.

Ateş idim küle döndüm, sararmış bir güle döndüm. Sevdiğim gitti gideli, dut yemiş bülbüle döndüm. Sözlerini Fatih Kısaparmağ'ın yazdığı türküyle solistimiz Belkıs Akkale'yi dinliyorsunuz.

Kıymetli türkü dostlarımız, sizleri yine Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a ait bir başka türküyle buluşturalım istedik. Kubat yorumluyor. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin. Köprüden geçemiyorum, az doldur içemiyorum, sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum.

Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Çaresizlik yolum bağlar, yokluğundan soldu gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, yokluğunda öldü gönlüm. Söz ve müziği Yalçın Turay'a ait eseri Latife Eraslan'ın sesinden dinliyorsunuz.

Tokat Reşadiye yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türkümüzü Seda Bingöl ve Kerem Bağcı birlikte söyledi. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldun? Sevdaya mı uğradın? Osman Özdenkçi'den alınan Eskişehir türküsüyle solistimiz Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe sizlerle. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz, komşu kızı sevenin yüreğinde yağ olmaz.

Vazgeçemedim ayarim, derelerin sellerinden, kurtulamadım üvey ananın ellerinden. Engin derelerin suyu bulansın, herkes sevdiğini alsın dolansın. Ne yandasın sürmeli balazım ne yanda, 3-5 gündür göremiyorum bir yanda. Bu ritmik türkümüzü Menteşeli Cengiz'in sesinden dinliyorsunuz.

Söz ve bestesi Erol Parlak'a ait türküyü Sibel Pamuk seslendiriyor. Giderim yolum uzun, yâre kalmadı sözüm. Yoluna baka baka, kan doldu iki gözüm. Dağlar iyi deli yârim de, sana yandım. Gönlüm sevdalı yârim de, nasıl kandım?

sözlerini Abdurrahim Karakoç'un yazdığı, bestesini Musa Eroğlu'nun yaptığı türküyü Musa Eroğlu'nun sesinden dinliyorsunuz. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban.

Sırada hareketli bir Bosna Hersek türküsüyle solistimiz Hava Karakaş var. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım. Penceren çok yüksekte, yar dizine konaydım.

Kıymetli Türkü dostlarımız, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Yeniden buluşana değin lütfen. Türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın. Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 5 Eylül Cumartesi gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı. TRT Erzurum Radyo stüdyolarından, falan döken dağ eteklerinden selamlıyoruz sizlere efendim. Yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuza başlıyoruz. Bugün programımızı sizler için Selma Atalar ve Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Sizleri Erol Parlağan sesiyle selamlıyoruz. Sevmeli Canan'ı, canı gönülden.

TRT Türkü. Aşık kayıtlarımızda Meliha Güneş bir deyiş seslendiriyor. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine.

Birbirinden güzel türkülerimizle, ezgilerimizle TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında birlikteliğimiz devam ediyor ve bu kez yöremiz Erzincan. İzzet Altınmeşe seslendiriyor. Odasına vardım kahve pişirir, kınalı parmaklar fincan devşirir. Seni gören aşık aklın şaşırır, baba nereden aldın sen bu gelini?

Urfalı Balak'tan derlenen türküde Münevver Özdemir'i dinliyoruz. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağdır.

Bir Uzun Hava'yla birlikteliğimizi sürdürüyoruz ve arşiv kayıtlarımızda Bahattin Karakoç seslendiriyor. Kınalı kekliğim indi pınara.

Sıradaki türkümüzün yöresi Malatya. Şerif Hatun'u dinliyoruz. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?

TRT Türkü. Bir güzel diyarda Kerkük'teyiz ve Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Çakmağa çak, çıramı yandırmamışam. Yar için potin aldım, tekin yolda salmışam.

Saatimiz 13.34'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programımızda İmran Koç sizler için bir Bayburt türküsü seslendiriyor. Bayburt dağlarında tabakam kaldı. Şenol Bayburt, Şenol, senden nem kaldı.

Yine Erzincan'dayız ve bu kez Ahmet ve Murat Atalay'ı dinliyoruz. Ulu dağlar gibi kar olan başım, gözlerimin yaşı sel değil yani.

0: TRT Türkü.
1: Türk halk müziğimizin efsane seslerinden birine kulak veriyoruz. Emel Taşçıoğlu. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, hazin hazin ağlar gönül diyor.

birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve türkülerle dolu günler geçirmeniz dileğiyle veda ediyoruz. Son türkümüzü Güler Duman seslendiriyor. Aya bak nice gider. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin vesayetçi prangalarından kurtulduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan kişileri arama çalışmaları 7. gününde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başarılardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi, otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet, devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya Bin Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Spor. Amili kadın voleybol takımı Save Trend Yol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla yine birlikteyiz. Diyarbakır'dan Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın dört bir yanına uzanan türkülerin sesine, sözüne ve hikayesine kulak veriyoruz. Bazen bir sevdayı, bazen bir ayrılığı, bazen de geçmişten kalan güzel bir hatırayı taşıyan türkülerle gönül gönüle bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu haftada Anadolu'nun farklı yörelerinden seçtiğimiz birbirinden güzel ezgilerle sizlere eşlik edeceğiz. Hazırsanız türkülerimizin sıcaklığında güzel bir yolculuğa başlayalım. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, türkülerin güzel bir yanı da şudur. Nerede söylenirse söylensin, bir yerden mutlaka başka bir yere ulaşır. Bir köyün meydanında başlayan ezgi, yıllar sonra başka bir şehirde, başka bir gönülde yeniden hayat bulabilir. Ama hepsinin ortak bir yanı vardır ki bizi birbirimize bağlarlar. Turnamın Kanadı Al Yeşil Tel'den ve Mektebin Hamamları, Mektebin Bacaları adlı eserlerle selamladık sizleri ve devam ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Programın yönetiminde yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp bizlere destek oluyor. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözel. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan Türkiye'nin dört bir yanında ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bizleri dinleyen tüm türkü dostlarına sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim şimdi de TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğunu takdim edelim sizlere. Her biri gönüllerden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular. Şef Bedi Yoluk, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Bilal Samancı, Emre Sevim, Mehmet Vuran ve Mehmet Koca. Ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyetimiz, bağlamada Erdal Yaşar ve Furkan Demir, Ud'da Ulaş Arslan, Keman'da Ömer Bengül, Kanun'da Hasan Bükülmez, Kaval Ney ve Zurna'da Serdar Özdemir, Bas Gitar'da Bilal Ekin, Klasik Gitar'da Efe Yoluk, Ney ve Muduk'ta Önder Işık bizlerle olacaklar. Ritim sazlarda ise Halit Akkuş, Bendir ve Defte, Veysel İlgin ise Darbuka'da yine bizimle olacaklar. Türklerin dilinde bazen bir sevda, bazen bir ayrılık, bazen de geçmişten bugüne uzanan güzel bir hikaye vardır. Şimdi bu hikayelerden birini Diyarbakır yöresinin güzel ezgilerinden biriyle dinleyeceğiz. Kaynak kişisi Hüsnü İpekçi olan Neylerem Köşkü Sarayı adlı eseri Erhan Sıcaközül ve Önder Işık'ın düetiyle sizlere sunuyoruz.

Kıymetli dinleyenler, sanatçılarımız Erhan Sıcaközül ve Önder Işık'ın düetini dinledik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Anadolu türkülerinde şehirlerin, yolların ve insanların izlerini bulmak mümkündür. Şimdi türkümüz bizi Şanlıurfa yöresine götürüyor. Kaynak kişisi Cazim Demir olan Erzurum'dan Kemah'tan. Ardından rotamızı Anadolu'nun doğusuna, Ağrı yöresine çeviriyoruz. Yöre ekibinin kaynaklık ettiği Aras'a vurdum teşti, kendine özgü ezgisi ve söyleyiş biçimiyle türkülerimizin zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu güzel eserleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun koro yorumuyla dinleyeceğiz.

Kıymetli dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programı devam ediyor. Türkülerin en güzel taraflarından biri de hayatın içinden çıkıp yine hayatımızla eşlik etmeleri. Bazen bir doğa görüntüsünü, bazen bir sevdayı, bazen de yöresel bir hikayeyi türkülerin sözlerinde buluruz. Şimdi Erzurum yöresinden kaynak kişisi yöre ekibi olan Suda Balık Yan Gider adlı eseri Mehmet Vuran'ın sesinden dinleyeceğiz.

Efendim, Anadolu'nun her yöresinde kendine özgü bir türkü dili var. Şimdi bu güzel dilin izlerini Erciş yöresinde sürüyoruz. Kaynak kişisi Hüsamettin Subaşı olan Boyakçı'nın gelini, ardından kaynak kişisi İzzet Altınmeşe olan Diyarbakır Beden'de Naze, Diyarbakır yöresinin sevilen ezgilerinden birisini paylaşacağız sizlere. Bu güzel eserleri TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu'nun sesinden dinleyeceğiz. Sizlerle.

Harput'un kayalıklarından yükselen, dağlara çarpıp yeniden gönüllere dönen bir ses. Şimdi sözleri ve ezgisiyle duygu yüklü bir Türkiye'ye kulak vereceğiz, bir sese kulak vereceğiz. Elazığ yöresinden söz ve müziği Murat Güneş'e ait olan Duysun Dağlar, Duysun Taşlar ya da Baboş adıyla bilinen eser Sevda'nın ve Özlem'in sesini taşıyor. Bu güzel eseri Bilal Samancı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Buyurun dağlara ve taşlara seslenen türkümüzle baş başa bırakalım sizleri kıymetli dinleyenlerimiz.

Kıymetli dinleyenler, türkü gönlün kendisine bulduğu en eski yoldur. Söz yetmediğinde ezgiye, ezgi yetmediğinde hatıraya dönüşür. Ve her türkünün bir kapısı vardır. Kimi sevdaya açılır, kimi gurbete, kimi çocukluğumuza. Ama insan hangi kapıdan girerse girsin kendinden bir şeyler bulur. Şimdi Şanlıurfa'nın kendine özgü türkü dünyasına doğru bir kapıdan içeri gireceğiz. Kaynak kişisi Abdullah Balak olan Çağırdım Bağ içinde, ardından yine Sivas yöresinden güzel bir türkü geliyor. İreyhan Eker misin? Anadolu'nun sade ama yüreğe dokunan ezgilerinden birisi. Bu güzel eser

Kıymetli dinleyenler, saatler 14.46'yı gösterirken TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programımız mahalli icra heyetimizin kıymetli yorumlarıyla, icralarıyla devam ediyor. Sizlere Şark Bülbülü Celal Güzelses Müzik Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Türkü dediğimiz biraz da gönülden gönüle söylenen bir söz. Şimdi bu güzel sözün izinde Malatya yöresine uzanıyoruz. Kaynak kişisi Ali Demirhan olan Ah Gülistan Gülistan adlı eseri Cemal Temel'in sesinden dinleyeceğiz. Malatya'nın kendine özgü ezgisiyle güzel bir türkü molası veriyoruz şimdi sizlerle efendim.

Sevgili Türkü dostları, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımızın bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün de her türkü bize başka bir kapı araladı, kimi ezgi geçmişten bir selam getirdi, kimi ses uzaklarda kalan bir hatırayı yeniden canlandırdı. Ama hepsi Anadolu'nun ortak hafızasından kopup gelen kıymetli birer ses oldu. Şimdi ise programımızın son bölümünde TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mali İcra Topluluğu'nun sesinden Saray Yolu İncedir, Diyarbakır Güzel Bağlar ve Nare Esbab Yıkıyor isimli eserleri dinleyeceğiz. Sizleri bu güzel türkülerle baş başa bırakırken programımızın hazırlanmasında emeği geçen, türkülerimizi yaşatan ve gelecek kuşaklara ulaştıran bütün sanatçılarımıza, saz ve söz ustalarımıza, mahalli icra topluluğumuza gönülden teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Programın tabii yönetiminde bizlere destek olan yapımcı arkadaşımız Deniz Özalp ve teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran arkadaşlarımız Uğur Ekmekçi ve Mahmut Bayhan. Mikrofonda ise ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'daki Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan Türkiye'nin dört bir yanına ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerine sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bir başka Türkü Diyarı programında Anadolu'nun birbirinden güzel ezgilerinde yeniden buluşmak dileğiyle gönlünüzden türkü, yüreğinizden sevgi eksik olmasın. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Değerli dinleyenler, Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Size Trabzon Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı ben Yiğit Yavuz hazırladım. Teknik yönetimde Murat Çelik var. İlk olarak Bahattin Çamurali'den alınmış türküyü Gökhan Uzunali'nin yorumuyla dinleyeceğiz.

İkinci türkümüz Ankara yöresine ait ve Genç Osman'dan alınmış. Talip Özkan'ın icrasıyla dinleyeceksiniz. Bir gemim var salıverdim engine, kaderim yok düşemedim dengime.

Karadeniz'den programında birlikteliğimiz sürüyor. Özlem Üngör'den bir Trabzon türküsü dinleyeceğiz. Yusuf Cemal Keskin'den alınmış bu türkü. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler. Benim derdime düşsün şimdi bana gülenler.

TRT Türkü'de Karadeniz'den programı devam ediyor. Grup Türkiye mi dinleyeceğiz şimdi? Allı turnağın bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Hasan Tunç'tan bir Karadeniz türküsü dinledik. Şimdi Sivas ellerine uzanacağız. Solistimiz Kubilay Dökmetaş, türkü Mebrure Avaz'dan alınma. Güllüm güle darılmış, gül dikene sarılmış.

Mehmet Çalmaşır'ın seslendireceği türkü Kayseri Sarız yöresine ait. Aşık Nesimi'den alınmış bu türkü. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün, devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

Emel Taşçıoğlu'nun seslendirdiği türküyü dinledik. Türkü Yozgat yöresine aitti ve Nida Tüfekçi'den alınmıştı. Şimdi Nurettin Şenol'dan alınmış Gümüşhane türküsünü Ömer Çeliker'den dinliyoruz. Bahçelerde gül biter.

Ödeniz'den programında bu kez yöremiz Rize Hemşin. Gökhan Birben Radyonuz'da. Yarın Basma Çimene bulurlar izimizi. Karışalım dumana, itti sansınlar bizi.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi Cumhurbaşkanı. Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Ölen oğlu İsa Aras Mersinli'den silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada annesinin ise tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim

8 Eylül Salı günü yapılacak. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini arttıracak tedbirler almak." dedi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni ABD'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Milli kadın voleybol takımı Sevtrend Yol Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'la karşılaşıyor. Saat 16'da başlayan mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Trend Yol Süper Lig'de bugün iki maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. 5 Eylül 2026 Cumartesi gününde sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar burada sizinleyiz. Bugünkü programı sizin için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, bizi dinlemekte olan türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkülerle dolu bir yolculuğa çıkmanın heyecanını hep birlikte yaşamak için hazırsanız ilk türkümüzü Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz hep birlikte. Tellidir yavrum tellidir, Denizli'nin horozları bellidir.

Akdeniz'in renkleri bir başka denizi türküsüyle devam ediyor. Özay Gönlüm'ün derlediği türküyü Turgay Başyağ ile söylüyor. Damardına dolaştım, ot yolmaya bulaştım. Meramım ot mot değil, ben dudu kıza ulaştım.

0: TRT Türkü.
1: Hasan Aslan'dan alınan Şahin Akay'ın derlediği Burdur türküsünü Gül Emekçi'den dinliyoruz. Koca Çam'ın gürlemesi Dal ilen, Koç Yiğit'in eğlencesi Yar ilen.

Zonguldak türküsüyle devam ediyor programımız. Emin Barın'dan alınan türküyü Burhan Ketir'den dinliyoruz. Kiraz aldım dikmeden.

İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar. Aziz Şenses'ten alınan bu Adana türküsünü Özgür Eren söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.38'i gösteriyor. Akdeniz'in renkleri yudumun eşliğinde devam ediyor. Bayburt türküsünde dinliyoruz sanatçıyı.

Devrim Kayayı dinleyeceğiz. Ragıp Binzat'tan alınan Adıyaman türküsüne. Gölbaşına vardım, gülleri çoktur, güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

Bir kız gördüm karalı, sordum aslı nereli. O günden bugüne kardeş gönlüm yaralı. Urfalı balaktan alınan bu türküyü türküden dinliyoruz.

Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünde Taylan Özgür Ölmez'i dinliyoruz. Kibar kızın saçları sallanıyor.

Akdeniz'in renklerinde Mucip Arcuman'dan alınan Ankara türküsüyle İrfan Gürdal'ın eşliğinde veda edeceğiz size değerli dinleyenler. Atım Arap'tır benim.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik değerli dinleyenler. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Türkülere gönül vermiş tüm türkü dostlarımıza keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Programımıza bir Çukurova türküsüyle başlıyoruz ve zarar

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.22 ve Çukurova'dan devam ediyor. Sırada Bildan Turan'ın söyleyeceği güzel bir halaylar potporisi var sevgili dinleyenler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.36, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada değerli dinleyenler, Hüseyin Turan'ın söyleyeceği güzel bir türkü var. Evlerinin önü handır.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada Faruk Yılmaz'a ait olan bir türkümüz var ve Sercan söylüyor, Güldaniye.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere değerli dinleyenler, Neşet Ertaş'a ait bir türküyle veda ediyoruz. Ve Neşet Ertaş huzurlarınızda Al Alma Boyanır mı?

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi Bahçeli. Sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalardan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Tahliyesine karar verilen anne hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma 9 Aralık'a ertelendi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Adana Yüreğir Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği AK Partili Tarık Özünal, 31 Temmuz'da CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz'ın 2 oyla farkla kazandığı oylamanın iptali için dava açtı. Seçime mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Başkan vekilliği görevini Tarık Özünal yürütecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. 2027 ile 2029 yılları arasında dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devre modeline yönelik olduğu vurgulandı. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı, ebeveynler

Üçlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini arttıracak tedbirler almak," dedi. ABD Başkanı Donald Trump

halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazmadağı'nı hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı gelirken, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu. Trendyol Süper Lig'de bugün iki maç var. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor, saat 20 Fenerbahçe Beşiktaş. Karşılaşmaları TRT Radyo 1'den naklen dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

Bayram, Türk Dil Kurumu tarafından ulusal ya da dinsel yönden önemi olan, kutsal sayılan ve ulusça kutlanan gün olarak tanımlanır. Kültürümüz içerisinde inançlar ve kazanılan zaferlerle topluca kutlamalar yapılmış ve zaman içerisinde bayramlar oluşmuştur. Bizi bize anlatan türkülerimizde bayramları konu edilmiş ve bayramlar üzerine sözler yazılıp söylenmiştir. Türkülerde bayramlar kavuşmalara, küslerin buluşmasına, ayrılıklara, hasrete dönüşmüştür. Birlik içinde beraberce yaşamamıza vesile olan bayramların türkülere yansımalarına bazı örnekler verebiliriz. Bugün bayram günü derler. Bayram günü saat tezde. Bayram gelip elime elimize. Şu mübarek günde küsmek olur mu? Karahisar Kalesi bu türkülerden sadece birkaç tanesidir. Bayramlar üzerine yakılan uzun havalar da vardır. Bayram geldi, benim yârim kaçıyor. Kızılırmak kan ağlıyor yasından gibi koromuzun sesinden bir bayram türküsü dinliyoruz. Bugün bayram günüdür.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gencay Aydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz sesimizin ulaştığı her yere. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından Ankara'dan selam olsun sesimizin ulaştığı her yere, gönüllere, sevgili dostlarımıza, türkü dostlarına. Bizler program yapımcımız İrem Çetinkol, teknik yönetimde Abdullah Tombuloğlu ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Türkü akşamında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve birbirinden güzel türkülere hep birlikte kulak vereceğiz. Cennet vatanımızın, Anadolu'muzun her bir köşesinden birbirinden güzel türkülere hep birlikte kulak vereceğiz, dinleyeceğiz efendim. Saatimiz 18.10'u gösteriyor ve öncelikle başkentten, seslendiğimiz yerden, Ankara'dan bir türküyle başlayalım birlikteliğimize. Nurettin Çamlıdağ derlemiş Mucip Arcıman'dan ve Zara söylüyor. Atım Arap'tır benim.

Efendim 5 Eylül Cumartesi akşamı türkü akşamına güzel hareketli bir türküyle başladık ve devam ediyoruz yine hareketli bir türküyle. Grup Laçin bu kez bizlerle, Arabacı.

Efendim Türkü Akşamı'nda sizlere Ankara'dan seslenmeye ve canlı olarak sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Nideli Hüdayi Şahin'den alınan Orta Anadolu yöresine ait bir türküde Elif Buse Doğan bizlerle "Sallan boyuna bakayım" diyecek.

Aksaray Ortaköy yöresinden türküde Selma Geçer bizlerleydi. Güvercinim süt beyaz dedi. Saatimiz 18.40'ı gösteriyor ve TRT

Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Canlı olarak sizlere Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Nevşehir'e götüreceğiz sizleri. Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden bir türkü. İsmet Akyol derlemiş Gürbüz Sapmaz'dan ve Mustafa Acar'ın sesinden dinleyeceğiz türkümüzü. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

18.47 saatimiz, TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Azerbaycan türküsünün ardından şimdi bir Kıbrıs türküsü dinleyeceğiz. Hasan Özel'in sesinden Dillirgan.

Veli Kangal'dan derlenen Nevşehir Hacı Bektaş Şeresi'ne ait bir türkü var sırada ve Semra Öztürk bizlerle. Pancar pezik değil mi? Yürek ezik değil mi? Ben sevdim, eller aldı. Bana yazık değil mi?

Sözleri Karacaoğlu'na ait eserde Cevahir Karaca bizlerleydi. 19-14 saatimiz TRT Türkü'desiniz. Türkü akşamı devam ediyor. Ankara'dan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz sizlere ve şimdi Bedia Akartürk bizlerle.

Bedi Akartürk'ün ardından Musa Eroğlu alıyor sırayı. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim diyecek Musa Eroğlu.

Şanlıurfa yöresine ait türküde Aysun Gültekin bizlerleydi ve 19.39 oldu saatimiz. TRT Türkü'de Türkü Akşamı'nda canlı olarak sizlere Ankara'dan TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Erzurum'a doğru gideceğiz ve Erzurum yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Hüseyin Turan'ın sesinden. Narman kazasında bir gelin gördüm diyecek Hüseyin Turan.

Nursaç Doğan Işık'tan dinledik efendim türkümüzü. 19.55 oldu saatimiz ve artık veda zamanı. 2 saat boyunca birbirinden güzel türküleri dinledik hep birlikte. TRT Türkü'de Türkü Akşamı programında tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler. İrem Çetinkol, Abdullah Tombuloğlu ve mikrofondaysa ben Adem Karabey. Diyarbakır yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Şeyh Mus Esen Kuş seslendiriyor. Hoşça kalın efendim.

0: özüm sözü.
1: İyi akşamlar. Ne de olsa kışın sonu bahardır deyip bunun da gelip bunun da geçeceğine inananlar. Çiçekleri sulamadan uyumayanlar. İyi akşamlar. Plan yapmayı değil, planların kendilerini bıraktığına inananlar ve akışında yaşayanlar. İyi akşamlar. Nedenini bilmediği halde içinde yine de bir umudu taze tutanlar, elbet bir güne kalbini yaslayanlar, kıyısında köşesinde değil, yaşarken tam da o an orada olup şahit olanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Misket. Ankaralı Osman Efe'nin sevdiği kıza talip olan kır ağıyla kavgaya tutuşup kazandığı halde, kavgayı bir ağaç tepesinden izleyen genç kızın sonucu yanlış anlamasıyla düşerek can vermesinin ardından

Neşet Ertaş yorumuyla Kesik Çayır Biçilir Mi ve Neslihan Çınar yorumuyla Güvercin Uçuverdi isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, sevmek sipariş edilebilen bir şey değil. Birini sevmeye niyet edemediğimiz gibi sevilmeyi de kendi tekelimizde bulunduramıyorsunuz. Aşk kapıyı çalınca diye bir tabir vardır ki birçoğumuz o anda evde olmuyoruz. Sevmek başa geldi mi size rağmen, hatta sevdiğiniz kişiye rağmen karşı koyamıyorsunuz. Sonra bir gün eriyor zaman ve dökülüyor yapraklar. Sevmekten vazgeçemiyorsunuz ama artık muhatabınıza bunu bildiremeyeceğiniz bir mesafe gelip çatıyor. Bir zamanlar kendinizce hesap sorabildiğiniz birine günü geliyor hal hatır dahi soramıyorsunuz. Sonra elimizde kala kala teskin edilmeyi bekleyen bir kalp ve dilimizde dudak payım kitabımda yazdığım bir cümle kalıyor. Seni sevmekten değil, bunu sana söylemekten vazgeçtim.

Arif Sağ yorumuyla Hop Çerkes, Mahsuni Şerif ve Sabahat Akkiraz düetiyle Halim Yaman Böyle isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, ne kötüdür diye soracak olursanız o kapının açılmaması ve elimizin boş dönmesidir diyebilirim. İnsan bir kapıya nasıl bir anlam yükler, bir kapının anlamı nedir diye kendimce bir kitabımda şöyle yazmaya çalışmıştım. Yedek anahtarımız olmasın, evimizin bir tek anahtarı olsun, o da sende olsun. Sen olmazsan ben kapılarda kalayım.

Evimize ya seninle birlikte girmekten ya da sen evdeyken birlikte girmekten başka şansım olmasın. Ya seninle birlikte açalım kapıyı ya da sen evdeyken kapımı açan ol. Aşağı yukarı isteğim bu kadardı. Benim için hayat bir kapı ve o kapıyı açan senden ibaret olabilirdi. Kapımı açan sen ol istedim. Çilingir gibi değil, içerden, evimmiş gibi, koynummuş gibi, yuvammış gibi. Anahtarsız kapıyı açan bulunur da, kapısız kalınca dünya kadar sokağa düşer insan. Kapım sen ol istedim, kapım sen ol.

Arif Şentürk yorumuyla şu karşıki dağda lambalar yanar ve Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla şu karşıki dağda kar var duman yok isimli türküler misafirimiz oldu. Kıymetli dostlar, anlatmak istememek konuşmamak değildir. İnsan çoğu zaman anlaşılmayacağına emin olduğu için konuşmaz. Bu susmaktan sayılmaz. Yaşadıklarından o kadar yorulur ki insan, sorulduğunda tekrar anlatmak aynı duygularla aynı şeyleri en başından yaşamak gibi yorar insanı. Bu yüzden susar. Öylesine nasılsınlara, öylesine iyiyim kadar kalır insan bazen. Ne oldu sorusuna ne olmadı ki demek yerine hiç diye cevap verir. Size de olmuyor mu? Öyle anlatmak istemezsiniz ki neyin var sorularına uykum var deyip geçiştirirsiniz. Gecelerdir uykularınız size uğramadığı halde sadece uykum var der ve geçiştirirsiniz ama geçemezsiniz. Zaten geçmez. Sadece alışır insan.

Murat Köse yorumuyla Gelemedin ve Tayfur Köse yorumuyla Ağlatma Gelem isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, öz saygı insanın kendisine duyduğudur. Başkasından beklemediğidir. İnsan kendini bilir, bilmelidir. İnsan kıymetini bilmelidir ama bunu kibirle karıştırmamalıdır. İnsan insanın yurdu olduğu gibi kurdu da olabilir. Bu nedenle bilmeliyiz ki ne olursa olsun insanın terazisi yanlıştır. Ya eksik kalır ya fazla. Kimine az gelirsiniz, kimine çok. Bu nedenle siz gelin, değerinizin ölçüsünü kimseye bırakmayın. Eğer bu ölçüyü başkasına bırakacaksanız da peşinen bir gün yapmasaydın diye bir duygunun yüzünüze çarpılabileceğine hazırlıklı olun. Kadir kıymet bilene düşsün yolunuz.

Aslıhan yorumuyla Yalan Dünya ve Düzgün Ersen yorumuyla Benim Gönlüm Dosta Bir Pazar Yeri isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler'le birlikte sizlerle buluştuk. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü programıyla yeniden TRT Türkü'de görüşmek ümidiyle. Sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar TRT Türk'ü dinleyenleri, bir yeni programımızla daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizler için bu haftada birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Hepinizin severek dinleyeceği ve eşlik edeceği bir program olacağına inanıyoruz efendim. Bu güzel programı kimler ile birlikte yapıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Nuray Soydan, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın. İlk olarak sevgili dostlar Sivas Divriğe gittik. Nuri Üstün Ses'ten alınan güzel bir Sivas türküsü seslendirdik. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Aşan bilir karlı dağın.

Ardını dedik. Şimdi ise yine güzel bir türkümüz var. Tabii öncesinde buna istek vardı efendim. Onu hemen belirtmem gerekiyor. Bodrum'dan sevgili komşumuz Nurcan Demirtaş, İsmail Demirtaş ve Selim Demirtaş ailesine gitsin bu güzel türkü. Şimdi onlar Ordu'dalar, Fındık'talar. Onlara selam olsun eğer dinliyorlar ise. Bir de bu güzel türkünün şöyle bir anısı var, onu da anlatmak istiyorum. Tabii TRT 1 kültür ve bunu çok küçük yaşlardan itibaren almak gerekir sevgili dostlar. Ben de yaklaşık 16 yaşımda TRT Ankara Radyosu'nda başladım gençlik korosunda. İlk solo yapacağım türkü bu oldu. Servant Yasun, ellerinden öpüyorum hocamın. Ne okuyacaksın dedi. Ben de dedim ki hocam Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem okuyacağım dedi. Dedim ilk defa orada o türkümü seslendirdim TRT'de. Hemen kimlere ait bir künyesini de sizlere söylemek istiyorum. Hulusi Seven'den alınan Emin Aldemir'in derlediği güzel bir Erzurum türküsü. Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum efendim, ellerinize sağlık. Şimdi ise Nevşehir Ürküp'e gidelim. Refik Başaran'dan alınan güzel bir türkü. Dam başında sarı çiçek diyeceğiz efendim.

Evet, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Biraz hareketlenelim. Şimdi benim memleketim Erzincan'a uzanalım. Nazımcan'dan alınan Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Erzincan türküsü. Buradan Erzincan'dan, tabii Erzincan'a selam yollayalım. Teyzeme ve dayıma, iki teyzeme ve bir dayıma selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum efendim. Büyük cevizin dibi diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.21. Karadeniz'e uzanıyoruz. Bunu da sevgili eşim Özlem Arı istedi. Onun isteği, onu yerine getirelim. Oy benim sevgilim.

Evet efendim, bu güzel Karadeniz türküsünden sonra Kırşehir'e uzanalım diyorum. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü okuyalım. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Bu güzel türküden sonra biraz hareketleyelim mi? Eskişehir'e uzanalım. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan güzel bir Eskişehir türküsü Ali Fuat Aydın derlemiş efendim. Ve arkasından tabi bu türkümüz Kahveyi Kavururlar türküsü. Arkasından da yine güzel bir

Teşekkürler. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Evet. Tekrar Erzurum'a uzanalım. Güzel bir türkümüz var. Bunu böyle nazlı nazlı hep beraber okuyalım. Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz beraber okuruz değil mi? Seyfettin Sığmaz'ın derlediği ve kendisinden alınan güzel bir Erzurum türküsü, Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 21.43. Şimdi Diyarbakır'a uzanalım. Celal Güzel Ses'ten alınan güzel bir Diyarbakır türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bize eşlik edeceksiniz. Fincanın etrafı yeşil diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Şöyle bakıyorum, şefimle göz göze geliyoruz. Biraz hareketlensek mi acaba? Sakarya'ya mı gitsek? Allı yazma başında diyelim mi şefim? Hüseyin Çelik'ten alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Sakarya türküsü seslendirelim efendim. Allı yazma başında diyelim.

Evet sevgili dostlar. Benim de çok sevdiğim bir türkü. Bunu seslendirmek istiyorum bugün. Sevgili Nida hocamızın kaynak kişisi olduğu ve kendisinin derlediği güzel bir Yozgat türküsü, Akdağ'ıma madeni türküsü, kendi yöresinin türküsü efendim. Hastane önünde incir ağacı diyelim.

Evet, bu güzel türküden sonra sevgili dostlar, zannediyorum final yapıyoruz galiba. Final yaparız. Neyle final yapalım? Artvin türküsüyle final yapalım efendim. Osman Aksu'dan alınan güzel bir Artvin türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buradan da tüm Artvinlilere selam olsun. İndim dere ırmağa diyelim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: dost gönüller.
1: Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Ağ buğday benizlim, zülfün dolaşık. Dividim kalemim, yazarım. Programımızda ilk olarak Sivas yöresinden derlenen Nurettin Güler kaynaklı bir sevda türküsü dinlediniz. Ayhan Aydın çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Erzincan yöresinden derlenen Ali Ekber Çiçek kaynaklı bir deyiş dinleyelim. Sabahtan uğradım ben bir figana, bülbül ağlar, ağlar güle getirir. Bakın şu feleğin daim işine, her dem cefasını kula getirir. Sözleri Derviş Ali'ye ait deyişi Cengiz Özkan çalıp söylüyorum.

Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu. Hayat çeşmemize hasiret doldu. Sen de benim gibi gez Leyla. Kayseri Sarız yöresinden derlenen Aşık Nesimi Çimen kaynaklı bir deyiş dinlediniz. Sözleri asıl adı Hamdullah Çelebi olan Hasreti'ye ait deyişi Süleyman Yıldız seslendirdi. Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı sözleri Aşık Mesleki'ye ait bir deyişle devam ediyor.

Dolanı dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça. Kalem alıp yaz derdimi gülüm yavaşça yavaşça. Süleyman Yıldız'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sözleri Aşık Mesleki'ye ait bir deyiş dinlediniz. Adile Kurt Karatepe seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Mesleki'yi tanıyalım.

Asıl adı Bekir olan Aşık Mesleki, 1860 yılında Sivas Kangal ilçesi Mescitli köyünde dünyaya gelmiş. 11 yaşında köyde babasının işlerine yardım ettiği sırada babasını kaybetmiş. Zor bir dönemin ardından gençlik çağına gelen Bekir, köy odasına gidip gelmeye, oraya konuk olan aşıkları dinlemeye ve söylenen deyişleri öğrenmeye başlamış. Saz çalmayı da öğrendikten sonra köylerine sıkça gelen ve şiirlerine ilgi duyduğu Aşık Ruhsati'nin yanına giderek onun çırağı olmuş. Ustası Aşık Ruhsati ile köy köy dolaşan Bekir, köy odalarında ve meydanlarda birlikte deyişler çalıp söylemeye başlamış. Ruhsati bir süre sonra Bekir'e, "Sen aşıklık mesleğinde epey ilerledin, iyi bir aşık olacaksın. Senin adın bundan sonra mesleki olsun," demiş ve ona el vermiş. Şiirlerini bu mahlasla yazmaya başlayan Mesleki, şiirlerinde ayrılık, sevgi ve tasavvuf konularını ustalıkla dile getirmiştir. 1930 yılında doğduğu köy olan Mescitli'de Hakk'a yürüyen Aşık Mesleki'yi saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Mesleki'nin ustası Ruhsati'nin vefatı üzerine yazdığı ve bu ayrılığı sarı gülle simgelediği Cafer Doğan kaynaklı deyişini dinleyelim. Gönül yaylasında üç gül açılmış. A gül, kırmızı gül, hele sarı gül. Birbirinden güzel doğmuş ayılmış. A gül, kırmızı gül, hele sarı gül. Program yapımcımız Hüseyin Tokatlıoğlu'nun Malatya Arguvan ilçesi Ermişli köyünden derlediği deyişi, asıl adı Cafer Doğan olan Aşık Şaşkın çalıp söylüyorum.

0: Azrail serime çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Mevlam nasip etsin din ile iman, akar gözlerimden sel yavaş yavaş. Sivas yöresinden derlenen Yüksel Yıldız kaynaklı Aşık Mesleki'nin bir deyişini dinlediniz. Gülizar Tiryaki seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

0: Türkmeneli'nin sesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmeneli'ne ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Semahat Şallı var.
2: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Türkmeneli'nin sesi programımız başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Türkmeneli'nin köklü tarihini ve kültürel mirasını konuşacağımız özel bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Türkmen tarihine yalnızca bir tarihçi gözüyle değil, aynı zamanda bu mirasın yaşatılması için emek veren kıymetli bir isimle ışık tutacağız.
1: Tarih alanındaki çalışmaları, Irak'ta Türkmen siyasi örgütlenmesinin tarihi başlıklı yüksek lisans tezi ve Türkmeneli'nin siyasi ve kültürel hafızasına yaptığı değerli katkılarla tanınan uzman tarihçi Sayın Nurdan Tuzlu program konuğumuz. Kendisi aynı zamanda Türkmen Kadın Platformu'nun kurucu başkanı olarak Türkmen kadınlarının ve Türkmen kültürünün güçlenmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar yürütüyor.
2: Tarih bilgisi, güçlü akademik birikimi ve Türkmeneli davasına gönülden bağlılığıyla bizlere çok kıymetli bir sohbet sunacağına inanıyoruz. Bugünkü misafirimiz, konuğumuz, kıymetli eşim Nurdan Tuzlu. Hoş geldin Nurdan.
3: Hoş buldum. Teşekkür ederim beni yayına davet ettiğiniz için. Burada sizinle olmak benim için büyük bir onur.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Böyle kıymetli bir konuğu ağırlamaktan dolayı. İyi ki geldiniz Nurdan Hocam.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Nurdan Hocam, dilerseniz Türkmenlerin Irak coğrafyasındaki tarihsel varlığından söz ederek programımıza başlayalım. Türkmenlerin bu coğrafyadaki geçmişini, bölgeye yerleşme süreçlerini ve tarih boyunca burada oluşturdukları siyasi ve kültürel varlığı nasıl değerlendirmek gerekir?
3: Bugün Türkmenlerin Irak coğrafyasındaki tarihsel varlığını, Anadolu ve daha geniş Oğuz Türkmen dünyası ile kurdukları bağları, bu tarihin dilde, edebiyatta, türkülerde ve hoyratlarda bıraktığı izler üzerinden anlatmak çalışacağım. Tarihi çoğu zaman devletler, savaşlar ve anlaşmalar üzerinden anlatıyoruz. Oysa devletler değişiyor, sınırlar değişiyor. İnsanların hafızası ise yaşam.

0: yaşamaya devam ediyor. Bazen bu hafıza bir kelimede, bazen Dede Korkut'un bir hikayesinde, bazen Fuzuli'nin bir mısrasında, bazen de Kerkük'te söylenen bir hoyratta karşımıza çıkıyor. Türkmenler bölgeye farklı dönemlerde kümeler halinde gelmiş ve yerleşmiştir. Anadolu'daki Türk göçleri gibi bir anda büyük bir Türk göçüyle gerçekleşmiyor. Birkaç yüzyıl içerisinde bir takım olaylar doğrultusunda Türkler kümeler halinde Irak'a giriş yapıyor. İlk dönemde baktığımızda Emevi döneminde başlıyor. Askerlik meziyetlerinden dolayı Türkler orduda istihdam edilmek üzere Irak coğrafyasına getirtiliyor Türk askerleri. İslam halifelerinin Türkleri askeri hizmette istihdam etmeleri Abbasi halifeleri döneminde de yoğun bir şekilde devam etmiştir. Özellikle Halife Mutasım döneminde Türk askerlerinin bölgedeki yoğunluğu artmıştır. Irak bölgesinde bugün Samarra diye bilinen Türk şehri aslında Türk askerleri için tesis edilmiş bir ordugah şehirdi. Halife Mutasım döneminde ilk kez şöyle bir politika uygulanıyor. Bölgeye getirdikleri Türk askerlerinin yerli halkla evlilik yoluyla karışmasını engellemek ve askeri özelliklerini kaybetmelerini önlemek için Orta Asya'dan Türk kızları getirtiliyor veyahut da evli olan Türk askerlerinin ailelerini yanlarına almasına izin veriliyor. Böylece bu Samarra'daki ordugah şehirde Türkler bekar olanlar evleniyor, ailesi olanlar orada yerleşik hayata geçiyor ve Irak'ta bir anda böyle bir Türk aile yapılaşması da başlıyor. Yani askeri istihdam için getirilen Türk askerlerinin bölgede artık yavaş yavaş kök salmaya başladığını da görüyoruz. Hatta Halife Mutasım'ın bu politikasına bazı kaynaklarda inci gibi oğlanları inci gibi kızlar politikası denir. Aslında bu inci gibi oğlanlar ve bu inci gibi kızların torunları bugünkü Irak'taki Türkmen varlığı diyebilirim. Bölgede Türk siyasi hakimiyeti ama esasında Büyük Selçuklu Devleti ile birlikte başlıyor diyebilirim. Tuğrul Bey döneminde Bağdat Seferi ile birlikte Irak'ta tam 1000 yıl kesintisiz sürecek Türk hakimiyeti başlamış oluyor. Tuğrul Bey ile beraber özellikle onun Bağdat Seferi ile birlikte bölgeye akın akın Türk boyları gelmeye başlıyor. Selçuklu Devleti, Selçuklu'dan sonra Irak Selçukluları ve sonrasında Atabekler dönemiyle birlikte bölgedeki Türk hakimiyeti, Türk nüfusu iyice pekişmiş oluyor diyebilirim. Yani Irak'taki Türkmen tarihi bu hareketli dönemle şekillenmiş oluyor. Bunu diyebiliriz rahatlıkla.
1: Teşekkür ederiz bu önemli bilgiler için. İrem Hanım, şimdi sevgili Nurten'le eşimle evde zaman zaman tarih konuşuyoruz. Ben tarihçi olmadığım için tabii anlatır bana. Ben sorarım, o anlatır. Şimdi tekrar kendisine soruyorum bu soruyu. Türkmen tarihinin önemli dönemlerinden biri olan Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemini ve bu dönemlerin Türkmenlerin kültürel kimliğinin şekillenmesindeki yerini senden dinleyelim. Bu tarihsel mirasın bugün uzandığı kültür coğrafyasını ve ortak değerlerimizi nasıl tanımlarsın?
0: Karakoyunlu ve Akkoyunlular bence üzerinde biraz durulması gereken devletlerimiz. Devleti her Türk hanedanı bence kıymetlidir. Türk tarihi bir bütündür çünkü bence. Hiçbiri birbirinden ayrılmamalı. Hepsi birbirinin devamı, hepsi birbirinin eksiğini tamamlayan birer parça gibi aslında. Fakat Karakoyunlu ve Akkoyunlular ki kendileri birbirlerinin devamı olan kardeş devletler diyebiliriz. Önce Karakoyunlularla başlıyor, sonra Akkoyunlular devam ediyor. Şimdi onları önemli yapan bir takım noktalar var. Onlardan bir tanesi hakimiyet sahaları. Bugünkü Kafkasya, yani Bakü, Tebriz ve Kerkük ve hatta Doğu Anadolu olmak üzere bir Oğuz havzasına hükmediyorlar. Şimdi bunu özellikle neden söylüyorum? Bazen Azerbaycanlı arkadaşımız Kerkük türkülerinde kendini buluyor. Bazen biz bir Urfa türküsü dinlediğimiz zaman bize çok tanıdık geliyor. Veya Diyarbakırlı bir arkadaşımızla oturup kendi öz lehçemizle, ağzımızla konuştuğumuz zaman hiç zorlanmıyoruz. Bunun sebebi işte bu Akkoyunlu mirasıdır. Neden? Çünkü Oğuz dünyası, daha doğrusu Doğu Oğuz dünyası diyelim. Doğu Oğuz Türkçesine baktığımız zaman Irak Türkmen Türkçesi Doğu Oğuz dil grubuna mensuptur. Azerbaycan Türkçesi de öyle. Kerkük Doğu Oğuz grubunun güney koludur. Bakü, Tebriz, Kerkük aynı dil hattındadır ve hemen onların komşusu olan Kars, Ardahan, Erzurum, Elazığ, Iğdır'da katabiliriz. Diyarbakır, Urfa gibi bölgelerde bu hattın çevresindeki komşu illerdir. Ve burada konuşulan dil, gelenek, kültür neredeyse birebir aynıdır. Ve bütün bu illerin, buradaki Oğuz boylarının en son siyasi olarak bir arada olduğu dönem Akkoyunlu dönemidir. Daha sonra bir kısmı Osmanlı'da, bir kısmı Safavi'de, sonra bir kısmı İran, Pehlevi döneminde İran'da, bir kısmı Rusya'da, bir kısmı sonra Irak'a girecek İngilizlerle. Yani siyasi olarak parçalanıyor. Fakat kültürel olarak asla parçalanmayan bir bölge. Burası Akkoyunlu mirasıdır bu bölge. Bugün hala birbirlerini bu kadar iyi anlamaların altında Akkoyunlu mirası var diyebilirim. Bakü, Tebriz, Kerkük, Güneydoğu Anadolu'da yüzyıllarca farklı siyasi tecrübeler yaşamalarına rağmen dil, halk edebiyatı, müzik, gelenekler, sözlü kültür alanlarında neden hala güçlü yakınlıklar görüyoruz? Bunun işte köklerini tam olarak Akkoyunlu mirasında görebiliriz. Uzun Hasan döneminde mesela işte halk ozanlarının desteklenmesi çok önemlidir. Bugün baktığımızda o kopuzdan saza geçiş, Türk müziğinde, Türk halk müziğindeki yeri. Aslında Akkoyunlular epey bir mesai harcamışlar Doğu Oğuz dünyasındaki bu yapıya. Dede Korkut yazılı olarak kayda alınması zaten Akkoyunlular dönemindedir. Dolayısıyla Dede Korkut da bu kültür sahasının önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Bir gün bir Azerbaycanlı arkadaşımla ilk tanıştığımızda Kerkük'te olduğumu öğrenince bana Kerkük Azerbaycanlısı san demişti. Yani bilimsel olarak doğru değil elbette. Ben çok gülmüştüm ama bir yandan da çok hoşuma gitmişti. Demek ki bir aidiyet hissediyor demiştim. Sonra ben de ona dönüp demiştim ki biz Dede Korkut'un torunlarıyız. Yani aslında böyle bakmak lazım. İşte bu ortak ürünler, bu dil ürünleri bu coğrafyalar arasında hiç sınır tanımıyor siyasi sınırlara rağmen. Karşılıklı alışverişlerle devam ediyor. Bir örnek daha evlerinin önü yonca türküsü bence. Kerkük türküsüdür ama Urfa'da da farklı bir varyantla sıra gecelerinde söylenir. Son zamanlarda Azerbaycan'da da çok benimsenmiş bir türküdür. Evlerin önü yonca yine bu Bakü-Tebriz-Kerkük hattının ve Akkoyunlu mirasının bence güzel örneklerinden biridir.
1: Paylaşılmaz bir türkü yani. Herkes, herkes evet. Benimdir diyor.
0: Evet.
1: Azerbaycan diyor benimdir, Urfa diyor benimdir, biz de diyoruz bizimdir. Ama aslında ortaktır, hepimizindir.
2: O zaman bu güzel türküyü dinleyelim.
1: Evet, Sinan Sait ve Nermine Mehmedova'nın sesinden dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Uzman tarihçi ve Türkmen Kadın Platformu'nun kurucu başkanı ve sevgili eşim Sayın Nurdan.

0: meselesine uzanan süreç, Türkmenlerin tarihinde önemli dönüm noktalarını beraberinde getiriyor. Bu dönemi Türkmenlerin yaşadığı siyasi ve toplumsal gelişmeler açısından nasıl okumalıyız?
1: Osmanlı döneminde özellikle Kerkük merkez olmak üzere Türkmen bölgeleri genellikle Osmanlı'nın Irak'ı yönetirken veya Arap eyaletlerini yönetirken memur menba olarak kullandığı bir alan aynı zamanda. Dolayısıyla Kerkük'te bugün eğitim seviyesinin bu kadar yüksek olmasının temeli de Osmanlı'ya dayanır aslında. O dönemlerde Türkmenler tam anlamıyla milleti hakimi. Hakim millet. Zaten 1000 yıldır gelen bir bölgede hakim unsur olma meselesi var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu milleti hakime meselesi maalesef değişiyor. Milleti mahkûme seviyesine düşmüş oluyorlar. Çünkü Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte o 1000 yıllık kesintisiz Türk hakimiyeti Irak'ta son buluyor. Elbette ki Türkmenler'de bunun yankısı ciddi bir toplumsal travma olarak görebiliyoruz. Bu süreçten sonra elbette Türküler de nasibini alıyor. Ama bu noktaya gelmeden önce ben özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan biraz bahsetmek isterim. Türkmenler sadece Irak cephesinde savaşmıyor. Aynı zamanda Çanakkale cephesinde de asker gönderiyor Kerkük'lü Türkmenler ki bugün Çanakkale Şehitliği'nde Kerkük'lü askerlerin, şehitlerimizin isimlerini görebiliyoruz. Hatta o dönemde kıymetli eşim daha iyi bilir. Çanakkale'de Oldum Onbaşı türküsü Kerkük'te söylenmeye başlar. Bugün hala hafızalarda yaşar. Bu türküde de yine o dönemin toplumsal izlerini sürmek mümkün.
0: O zaman konuşmamıza bir türkü arası verelim. Çanakkale'de Oldum Onbaşı diyelim ve nacizane benim sesimden dinliyorsunuz efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Ahmet Tuzlu'nun eşi, uzman tarihçi ve Türkmen Kadın Platformu'nun kurucu başkanı Sayın Nurdan Tuzlu stüdyomuzda bizimle. Nurdan Hocam, az önce savaşlardan bahsettiniz. Türkmenlerin ana vatanından koparılma süreci hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Milli mücadele yıllarında Kerkük'ün de idari olarak dahil olduğu Musul vilayeti Misak-ı Milli sınırları içerisinde kabul ediliyor. Dolayısıyla bölgenin geleceği Anadolu'daki milli mücadeleden bağımsız görünmüyordu. Üstelik Anadolu'da işgal kuvvetlerine karşı mücadele yürütülürken aynı yıllarda Türkmen bölgelerinde de İngiliz işgaline karşı direniş vardı. Telafer'den başlayan direniş tüm Türkmeneli'ye yayılmıştı. Özellikle Kaçakaç harekatı olarak da bilinen bir harekat var. Kerkük'teki örgütlenmeler de özellikle işte Türk Cemiyeti gibi Kerkük'lü Türkmenlerin kurduğu örgütlerle devam ettiriliyordu. Ankara hükümetinin bölgeye gönderdiği Özdemir Bey gibi önemli isimler bölgede İngilizlere karşı örgütlenmeye yardımcı oluyordu. Türkmenler tamamıyla Ankara'ya tabi bir şekilde kurtuluş mücadelesini vermeye gayret gösteriyordu. Milli mücadele Anadolu'da başarıya ulaştı. Fakat maalesef Musul vilayeti için aynı şey mümkün olmadı. 1926 Ankara Anlaşması'yla maalesef Musul vilayeti İngiliz mandasındaki Irak Kraliyet rejimine bırakıldı. 1926 Ankara Anlaşması Türkmenlerde çok büyük

0: bir travmadır. Çünkü Misak-ı Milli Türkmenler için Türkiye ile birlikte olma umuduydu, hayaliydi. Dolayısıyla bu çok büyük bir hayal kırıklığına sebep oluyor Türkmen toplumunda. Bu noktada ben bir türkü örneği vermek istiyorum. Beyaz Gül, Kırmızı Gül. 1926 Ankara Anlaşması ile başlayan o ayrılık bu türküye sinmiştir. Kerkük'teki sözlü hafızada bu türkü kuşaklar boyunca bu ayrılıkla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla burada türkünün ilk yazıldığı andaki anlamını tam olarak tespit etmek mümkün olmasa da bugün Türkmen toplumunun ona verdiği anlam budur. Beyaz Gül, Kırmızı Gül. Gül halk edebiyatında sevgili, güzellik anlamlarına gelir. Günlük hayatta sevdiğimize gülüm deriz. Gül ama aynı zamanda edebiyatta bayrak imgesini de taşır. Beyaz gül, kırmızı gül, ay yıldızlı al bayraktır. Dolayısıyla Türkmenler beyaz gül, kırmızı gül derken ay yıldızlı bayraktan bahsederler. Devamı çok daha ilginçtir. Yârim girmiş beyaz ezye cuma namazından gelir. Nedir bu beyaz ezye ve cuma namazı imgesel olarak baktığımızda? Beyaz ezya elbise demektir. Beyaz elbise giymiş cuma namazından gelir. Buradaki bu imge kullanımı bana başka bir tarihi olayı çağrıştırır. Malazgirt Savaşı anlatılarına baktığımız zaman Sultan Alparslan'ın savaş öncesinde cuma namazını kıldıktan sonra beyaz bir elbise giyerek ordusunun karşısına çıktığını ve üzerindekinin bir kefen olduğunu söylemesiyle aslında benzerdir. Yani baktığımızda aslında beyaz elbise kefen, ölümüne adanma, bir adanmışlık, bir direniştir. Yârim girmiş beyaz azya, kurtarmaya gelsin diyor. Yani cuma namazı ne demektir burada? Bir dua ritüelidir bu. Yani direniş öncesi, savaş öncesi bir hazırlıktır aynı zamanda. Aslında tabii ki de ben bu türküde Malazgirt anlatısı var demiyorum. Fakat burada önemli bir nokta var. Hatta daha da ilginci bu. Yüzyıllar sonra bir türküde bu anlatının benzerlik taşıması bence işte bu tam olarak Oğuz dünyasının bu güzel tarafı. Yüzyıllar geçiyor ama aynı semboller türkülerimizde, hoyratlarımızda yer edinmeye devam ediyor. Demek ki siyasi sınırlar bile bazı şeyleri değiştiremiyor. Dolayısıyla burada beyaz gül, kırmızı gül, yârim girmiş beyaz ezye, cuma namazından gelir derken aslında Türkiye'ye hem bir sesleniş hem bir çağrı var. Devamında da bu arada iç burkan bir ayrıntıdan da bahsetmek istiyorum. Manazgirt Savaşı aynı zamanda yurt açan savaşı olarak da bilinir. Şimdi bu hem türkü hem de bu tarihi anlatı arasındaki bağlantıyı kurduğumuzda bir tezatlık çıkıyor ortaya. Malazgirt'te yurt açılıyor, 1926'da siyasi sınırlar ayrılıyor. Bu da biraz iç burkan bir ayrıntıdır. Ama bu imgelerin Türk kültüründe hala böyle yaşanması bence dikkate değerdir. Diğer bir nokta, bence burası da türküde önemlidir. Neden bu türkünün 1926 Ankara Anlaşması ile bu kadar özdeşleştiğini görmek adına burası önemli. Güller açmaz her yerde, bülbül ötmez her yerde. Gül bayrak demekti, bayrak her yerde açmaz. Bülbül de yani ana dilde her yerde konuşulmaz. Bülbül nasıl ötsün eğer özgür değilse? Felek bizi ayırdı. Her birimiz bir yerde. Burada da siyasi sınırların ayrılmasından bahsediyor. Felek derken bizi ayıran siyasi sınırlar aslında. Bu türkü dönemin ayrılığını net bir şekilde gösteriyor.
1: Bu türküde geçen o sözcükler ve şiirler baştan sona kadar hep isyandır ve Türklere bir çağrıdır. İşte bayrak, bayrak değişiminden bahsediyoruz. İşte o Misak-ı Milli sınırı dışında kaldı ya Kerkük Musu. Şimdi orada diyor ki gülüm gülü ne inirem? Bayrağa sesleniyor. Ben diyor gülü ne inirem? Başka bir bayrak gelecek. Güle hizmet eğilirim diyor. Ben kendi bayrağıma hizmet ediyordum zaten. Özgülüm bana yeter. Benim bayrağım bana yeter. Başka gülüne inirim. Başka bir bayrak gelecek çünkü. Başka bir devlet olacak orası. Onun için bu türkü çok anlamlı.
0: Bir yerde yani Türkmenlerin Türkiye'ye olan sitemini bundan daha iyi hiçbir dize ifade edemez diye düşünüyorum. Bilseydim ayrılık var, sana bel bağlamazdım.
1: Tabii,
0: bu bir direniş.
1: Gül için ağlamazdım.
0: Evet, yani diyor ki aslında ben mücadele ettim. Ben elimden geleni yaptım işgalcilere karşı. Ama ben burada kaldım, sen orada. Bilseydim ayrılık var, sana bel bağlamazdım.
1: Bel bağlamak zaten İstanbul Türkçesinde de Anadolu'da da geçiyor. Güvenmek demek, sırtını yaslamak demek. Gül için ağlamazdım, akardım çağlamazdım. Bilseydim ayrılık var, sana bel bağlamazdım.
2: Aslında bu türkü Türklerin incelikle duygularını kapalı bir anlamda ana vatanına aktardığını gösteriyor. Aynı zamanda Nurdan hocamızın söylediği gibi yıllar geçse bile Türk geni, Türk kanı hala

0: Hala damarlarımızda akıyor ve biz bunu türkülerimizde yüzyıllar sonra yine görüyoruz. Ve bu çok kıymetli. O zaman dilerseniz bu anlamlı türküyü Ahmet Bey sizin sesinizden dinleyelim.
1: Evet, tabii ki. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de yayınlanan Türkmen Elinin Sesi programı devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğumuzu ağırladık. Sevgili Ahmet Tuzlu'nun eşi Sayın Nurdan Tuzlu bugün stüdyomuzda bizimle birlikteydi. Kendisi aynı zamanda uzman tarihçi ve Türkmen Kadın Platformu'nun kurucu başkanı. Sayın Nurdan Hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son olarak aktarmak istediğiniz hususlar var mıdır?
1: Genel olarak bir toparlamak istiyorum. Kültürel bağlarla tarihsel arka planı açıklamaya gayret gösterdim. Ben birçok Türkiye'deki arkadaşımdan şunu duyuyorum. Bir Kerkük türküsü duyduğumda boğazım düğümleniyor, gözlerim doluyor. Ama sebebini bilmiyorum diyen çok tanıdığım oluyor. Ne oluyor yüz binlerce kilometre öteden bir türkü kalkıp da bir başkasının gönül teline bu kadar basabiliyor diye sorduğumuzda aslında şunu fark ediyoruz yine. Ortak yaşanmışlıklar, ortak bağ, ortak soy meselesini görmüş oluyoruz. Çünkü bu kültürel ürünler tarihin farklı siyasi sınırlara ayırdığı, birbirleriyle yüzyıllarca temas etmiş aynı büyük kültür havzasının sesleri. Ve o yüzden biri Kerkük türküsünü duyunca bazen nedenini açıklayamadan boğazı düğümleniyor. Aklı belki hatırlamıyor, kulak hatırlıyor, kökler hatırlıyor. İşte bu yüzden bu birliktelik sanıyorum yüzyıllar da sürse asla kopmayacak bir birliktelik. Horatlar, Türkmenler Anadolu'dan ayrıldıktan sonra Türkmenler için bir Türklük manifestosu, bir kimlik manifestosu haline geliyor. Ben buradayım, biz buradayız demenin bir yolu haline geliyor. Örtük söylemlerle, imgelerle, sevgiliye söyler gibi aslında Türkiye'ye söylemelerle, o horatların altlarında bunları hep okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla Irak yönetimlerinin baskıcı politikaları karşısında Hoyratlar Türkmenlerin kimliğini korumasında bir siper oluyor aslında. Dolayısıyla Türkmen dili Türkmenlerin bugün varlığını sürdürmede en büyük, en güçlü silah haline geliyor. Biz de onların seslerini burada özellikle Ahmet Tuzlu gibi isimler yaşatmaya, onların sesini başka coğrafyalarda aksettirmeye çalışıyorlar. Emeklerine sağlık.
0: Ahmet Tuzlu hem sesiyle hem akademik çalışmalarıyla, siz de hakeza aynı şekilde akademik çalışmalarınızla ve Türkmen Kadın Platformu'nda yaptığınız çalışmalarla Türkmen Elinin Sesi olmaya devam ediyorsunuz. Türkmen Elinin Sesisiniz adeta. Çok şeref duyduk.
2: Çok teşekkür ederiz sevgili İrem Hanım. Şimdi Türkmen Eli deyince, Kerkük deyince direkt Hoyratlar aklımıza gelir. Şimdi Hoyratlar sadece terennümle değil, dörtlü olarak da söylenen, işte Anadolu'da Mani, Azerbaycan'da Bayati, bizde de Hoyrat ya da dörtlük denir. Dilerseniz dinleyicilerimize böyle karşılıklı terennümlü olmasa da eşimle bir Mani, Hoyrat söyleyelim, dörtlük söyleyelim.
1: Bu arada kıymetli şairimiz

0: Cumhur Kerkükli'den olduğunu da söyleyelim.
1: Evet, buradan da Cumhur Kerkükli'ye saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.
2: Sizin güzel sesinizden dinliyoruz.
0: Sor eski yapılardan, sor açuk kapılardan, sor kara tapulardan, diğer Kerkük bizimdi.
1: Sor o büyük pazardan, sor tarihi yazardan, sor diri, sor mezardan, diğer Kerkük bizimdi.
0: Sor Koria Musalla'dan, sor yıkılmış kaladan, sor Beşik'te baladan, diğer Kerkük bizimdi.
1: Sor Telenfer Bayat'tan, sor o altı devletten, sor Mani, sor Hoyrat'tan, diğer Kerkük bizimdi.
0: Kah Kerkük menem hastem, seni görenden mestem, bülbülüm kucağılda, ohuru gamli bestem.
1: Kah Kerkük, malım canım, yerde çürüdü yanım, yurdumu yad istiri, bilmem nece dayanım.
0: Kah Kerkük menim gözüm, Türkmandı dilim özüm, kahraman bir milletem, her yerde geçer sözüm.
1: Kah kaynetmez kanım, yadlar ağlıptı yanım, bu dertlere dözürü, ezelden şirin canım.
0: Kah Kerkük tut sağı bu, kurutma bulağı bu, men ölsem balam geli, yandırı çırağı bu.
1: Kah Kerkük can kardeşim, altmışa girdi yaşım, eğer benim değilse, ben hara dolaşım.
0: Kah Kerkük babam nenem, sen menem, men senenem. Atrafı tiken alıp, sen gülsen, men güldenem.
1: Kah Kerkük gam tükendi, üstümüzden yükendi. Topla gonca gülleri, kalan çakır tikendi.
0: Kah atam, büyük bəgim, ataş aldı ürəgim. Gücü durup bekleri, düşmana boyun əgim.
1: Kah Kerkük gidək dada, boyun əgmər ıqyada. 35 il can verdi, kim saldı səni yada?
0: Adı çoxa mal oldu, şitil əkdim dal oldu, petek altta bal oldu. Bilirəm səni Kerkük, adı çoxa mal oldu.
2: Sesinize ve yüreğinize sağlık Sayın Nurdan Tuzlu ve Sayın Ahmet Tuzlu. Nurdan Hocam, bugün bizimle paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sizin anlatımınızla Türkmenlerin Irak coğrafyasındaki köklü tarihine, yaşadığı önemli dönüm noktalarına ve bu tarihin kültürümüze nasıl yansıdığına birlikte tanıklık ettik. Irak'ta Türkmen siyasi örgütlenmesinin tarihi üzerine gerçekleştirdiğiniz yüksek lisans çalışmanız ve tarih alanındaki birikiminiz, bugün anlattığınız konuları bizim için çok daha anlamlı ve kıymetli hale getirdi. Sizden dinlediğimiz bu tarih bize bir kez daha gösterdi ki Türkmenlerin geçmişi sadece kitaplarda yaşamıyor. Bir türküde, bir hoyratta, bir gelenekte ve nesilden nesile aktarılan sözlerle de yaşamaya devam ediyor. Nurdan Hocam, tarihçi kimliğinizin yanı sıra Türkmen Kadın Platformu'nun kurucu başkanı olarak kültürümüzün ve toplumsal hafızamızın yaşatılması için ortaya koyduğunuz emek de gerçekten çok değerli ve çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ederim davetiniz için de, ayrıca yaptığınız bu kültürel çalışmalar için de. Bunların ben bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Takdir ve teşekkürle izliyorum sizleri. Burada olmak çok keyifliydi.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Böylesine önemli bir mirası araştıran, anlatan ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan sizin gibi kıymetli bir isimle aynı programı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk.
1: Tabii ki ben de çok mutlu oldum. Sevgili eşim programımıza katıldı. Bizi kırmadı. O güzel bilgilerini bizimle paylaştı. O güzel bilgilerini, Türkmenlerin tarihini bilmediğimiz ya da dinleyicilerimizin bilmediği bazı noktaların üzerine basarak anlatmaya çalıştı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Programımıza renk kattı. Ve çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsunuz
2: çok
1: İrem Hanım?
2: Çok dolu, çok güzel bir program oldu Nurdan Hocam. İyi ki geldiniz, iyi ki bu kıymetli bilgilerle bizi aydınlattınız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Bir sonraki programlarınızda da sizinle olmak çok keyifliydi.
2: Çok sağ olun hocam ve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle diyor. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Türkmen Elinin Sesi.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu ses sanatçısı sevgili Rabia Tokur'u ağırlıyoruz. Kendisine bağlamasıyla Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim elemanı Ünal Yılmaz ve ritim sazlarda Aziz Direkçi eşlik edecek.

Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sırada Aşık Davut Sulari'den alınan Erzincan Tercan yöresine ait bir türkümüz var. Rabia Tokur seslendiriyor. Tercan kazasından gelen bir gelin.

Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sevgili Rabia'dan birbirinden güzel Davut Sulari türküleri dinleyeceğimizi söylemiştik. Sıradaki türkümüz, Yar sevmesi sevaptır, kaşları hem mihraptır.

Türkü yolculuğumuz yine bir Aşık Davut Sulari türküsüyle devam ediyor. Rabia Tokur seslendiriyor. Ben pirem diyene hele söyleyin.

Sevgili Rabia, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel, birbirinden değerli Davut Sulari türküleri dinliyoruz senden. Şimdi seni biraz dinlendirmek istiyorum, fakat yine senin sesinden daha önce seslendirmiş olduğum bir türküyü yayınlamak istiyorum. Yıllar önce öğrenciyken Genç Nesilden Türküler programımıza katılmıştın ve orada okuduğun bir türküyü hem ben hem de dinleyicilerimiz çok beğenmişlerdi. Malatya yöresine ait İbrahim Emici'den alınan Gel Ey Gönül Mülk Edinme Bu Dehri türküsünü senin sesinden ve eski kaydımızda tekrar yayınlamak istiyorum.

Programımıza Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle yine devam ediyoruz. Sevgili Rabia Tokur seslendiriyor. Ben bir güzel sevdim gönlüm içinde.

0: sevgili Rabia. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık sevgili Ünal hocam. Sevgili Aziz, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de emeklerine sağlık. Sevgili Rabia, son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Davetiniz için size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başta kıymetli hocam Ünal Yılmaz hocama eşlikleri için teşekkür ediyorum ve Aziz direkçi arkadaşıma teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Konuğumuz Rabia Tokur'un sesinden dinleyeceğimiz ve yine Aşık Davut Sulari'den alınan Erzincan Tercan yöresine ait bir türküyle sizlere veda ediyoruz. Siyah perçemini dökmüş yüzüne.

Yaz bahar ayları geldi erişti, Akdeniz'in kabarması yelinen. Eğer arif isen kurtar kendini, zamana da çok uğraşma elinen. Koç yiğit kıymetini koç yiğit bilir, arslan yatağına çakal mı gelir? Emi, dayı, adama çok gerek olur. Kaba ağacın gürlemesi dalınan, söyleme sırrını avrada ya da, verir kısmetini ol bari huda, yaptırırsan 3-5 dosta bir oda, çok övünme, adam olmam malınan. Der dadal oğlum gene kaynadı yürek, bir zaman ağladık, bir zaman gülek, şimdi ağzı düzgün 10 oğul gerek, konup köşsek devran sürsek elinden.

0: Muhterem TRT Türkü dinleyicilerim, şimdi anonsumu yapıyorum. Çok iki tane değerli arkadaşım var stüdyomuzda. Atışma yapacağız çünkü atışma aşıklığın vazgeçilmezidir. Onun için iki iyi de oturduk ama emi dayı adama çok lazım olur. Kaba ağacın gürlemesi dalanan diyor adam. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan, yapan, sunan sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı. Programımızı başlatıyoruz. Bizden size dolu dolu selamlar, saygılar olsun. Kim nerede dinliyorsa Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ve dua ediyoruz Cenab-ı Allah yurdumuza, milletimize, devletimize, insanımıza iyilik ihsan eylesin. Kötülük vermesin, kötülük düşünenleri de iyi etsin diye dua ederek programıma başlıyorum. İki tane değerli arkadaşım var. Bir tanesi efendim Hüseyin Şahin kardeşim. Hüseyin Usta hoş geldin.
1: Hoş bulduk geldin. Sayın Ustam.
0: Bir diğeri de Yener Sadık oğlu. Bunların sülaleye Sadıklar dediğine göre
2: evet,
0: güzel de bir isim koymuşsun Sadık oğlu. Bu iki delikanlıyı şimdi atıştırıyoruz. Usule göre ayak vermek icap ediyor ama ben o işten vazgeçtim. Bu delikanlıları dinliyoruz. Hanginizi önce ayağı vereyim? Hüseyin sen aç o
1: ben
0: zaman.
1: Ben açayım tamam.
0: Buyur bakalım. Şimdi ayak açıyoruz. Arkasından bir ayak daha açıyorsun. Ve programımız böyle. Görün bakayım hanginiz daha ileri olacaksınız.

0: Eyvallah, gelinize, gönlünüze sağlık olsun. Gayet güzel olsun. Ama iki tane cümleyi açıklayayım. Birisi, gönlümüzde sevgi olsun. Haldan anlamak kadar güzel bir şey yoktur, evet, dedi Yener Usta. Hüseyin Usta da dedi ki, efendim, elden uzak olmayalım diye bir cümle kurdu. Doğru dedi. Şimdi insan kimsesiz yaşayamaz.
1: Evet.
0: Neticede insandır. Bu yaşanan bu olacaktır. İkinize de teşekkür ediyorum. Hüseyin Usta, bir ayak daha aç bakalım şu Yener'e sen. O zaman Yener açtın, sonra sen aç. Evet. Hele bakalım Yener Usta, buyurun.

0: Çok sağ olun delikanlılar, gençler, ustalar, sağ olun. Güzel güzel cümleler kuruyorsunuz. İnşallah istikbaliniz parlak, yolunuz açık olsun. O zaman şimdi bir ayak sırası yine verelim. Hüseyin sana mı verelim?
1: Evet, dursun.
0: Haydi bakalım.
1: Taşlamalı.
0: Çok iyi olur. Taşlamalı, evet. Güzel. Tabii tabii, zaten insanlarımızın sevdiği de odur.
1: Tabii.

0: Eyvallah. Yani böyle hicivli bir şey bekliyorduk baştan. Ancak yine de içinde
1: Nasıl
0: birbirinizi
1: yaptın?
0: incitmediniz. Teşekkür ederim. Hoş
1: Başlamaydı.
0: oldu. Tatlı sert oldu. Teşekkür
1: Evet.
0: ediyorum. Evet sevgili Yener. Şimdi sırayı sana verirsek sen nasıl bir şey açmak
1: Bakalım
0: düşünürsün?
1: benim.

0: Eyvallah değerli arkadaşlarım, sağ olun, var olun, ikinizin de gönlüne, diline, ağzına eyvallah, sağlık olsun. Bu kadar oluyor işte atışma. Daha şimdi, güzeller olur
1: şimdi
0: mu?
1: Şimdi aslında Nuri Çırağı gibi bir ustanın
0: estağfurullah,
1: karşısında
0: estağfurullah.
1: Atışma yapmak bizim için biraz da kolay olmasa gerek.
2: Zorluyorsun.
1: Onun bir heyecanı da var tabii ki ustam.
0: Teşekkür ederim ustam. Sağ olun, o sizin efendim en güzel düşünceniz. Sağ olun, gözlerinizden öpüyorum.
2: Ellerinizden.
0: Allah işinizi gücünüzü Allah rast getirsin. Olsun. Gayet güzel idi.
1: Allah
0: efendim,
1: razı olsun.
0: Bunun adı atışma. Yani olanlar da böyle olmuş. Zannetmeyin ki başlayanlar böyle ey başlı. Hep böyle olmuş. Yani bu iş aşama aşama, kademe kademe. Evet. Yani merdivenin birden 99. basamağına çıkmak yok.
2: Evet.
0: Böyle bir şey de yok. Fizik kurallarına da aykırı değil mi yani?
1: Kesinlikle.
0: Ama birden, ikiden, üçten, beşten böyle 90 muhakkak olacaksınız. Ben beğendim. Teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam.
1: İnşallah.
0: Çalışmaya Allah'ın devam. Bu işin, her şeyin sırrı çalışmaktır.
1: Evet,
0: şimdi anlatırlar. Bizim sahamız değil ama Edison'un elektriği bulduğunu anlatırlar. Her şey tamam, yanmıyor. Ve o arada babası evlendirmiş Edison'u. Öyle derler. İle dinlemiştim. Evlendirmiş ve adam bizim Anadolu terimiyle zifaftayken aklına, ha oradaki heyecan aklına bir şey getirmiş. Ne getirmiş? Şunu getirmiş. Gider kabloyu toprağa sokarım. Ve kablonun ucunu toprağa sokunca elektrikler yanmış. Demek ki bu iş öyle bir den olmuyor. Her şey ona göre oluyor. Ben sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel. Gittiğinizde çocuklarınıza, komşularınıza, Nuri Çırak abinizin selamlarını söyleyin.
1: Eyvallah.
0: Sevgili TRT Türkü dinleyicilerim. Bu işin lemici mi yok işte. Bu iş böyle gelir, böyle gider. Öyleyse biz diyelim ki bir veda yapayım. Arkasından da bakalım ne çıkar, ne söyleriz. Arkasından da bir türkü söyleyeyim. Biz diyelim ki program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, programı sunan, hazırlayan ben Aşık Nuri Çırağı. Bugünlük bizden size bu kadar. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Biraz evvel Dadaloğlu'ndan bir şiir okudum bu gençlerin atışmaya başlarken. Yine Dadaloğlu'ndan bir deyiş söyleyerek programımızı kapatacağım efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.

Yorgun kalpleri dinlendirmeye, küskün gönülleri barıştırmaya geldik. Türkülerin o birleştirici gücüyle gece ezgileri başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Fatoş Çal'ın Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsüyle başlıyoruz. Sabahat Aslan sizlerle. Dereler coşarsa da güller ne?

0: kahvedem sürece buyur.
1: Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Yavuz Değirmenci sizler için söylüyor. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Antepli Hasan Hüseyin'e ait Gaziantep türküsünü Gülcan Kaya Aral söylüyor. Ben de şu dünyaya geldim geleli, ah neyleyim gamlı gönül şad olmaz. Felek bana gülme dedi cihanda, ben gülsem de zalim felek razı olmaz.

Ali Seydi Adıgüzel'in Zeki Atsız'dan derlediği Malatya türküsünü Tekin Büyükkaya'dan dinliyoruz. Kara tren yol alıyor cürekten, oturdum bir of çektim yürekten. Dediler yarın bu yıl gelmiyor, o da benim gibi yansın bu sene.

Sevgili dinleyenler, sırada Mehmet Selvi'ye ait bir Hakkari türküsüyle Hakan Ünal var. Esme seher yeli esme, değer tellere tellere. Bozulsun düşmanın fendi, düşsün ellere ellere.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Mehmet Akar ve Ali Oğuz'dan derlediği Elazığ türküsünü Esra Er ikinci söylüyor. Pencereden bir taş geldi, ben zannettim mamoş geldi.

Sırada Mehmet Seske'ye ait bir Malatya türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek var. Yollar seni gide gide usandım, ayağıma diken battı, gül sandım.

Emine Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsünü Serpil Kaya'dan dinliyoruz. Söğüdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin.

Muzaffer Sarı Sözen'in İsmet Koçkar'dan derlediği Ağrı türküsünü İlker Gökkaya'dan dinliyoruz. Konma bülbül konma nergis dalına, öldürürler bir yar yoluna.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Toptan'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Dünya Tekin'den dinliyoruz. Bülbülün göğsü al olur, gerdan da çifti hal olur.

Yıldıray Çınar'ın Salih Çamur'dan derlediği Samsun türküsüyle Ümit Tokcan sizlerle. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar TRT Türkü dinleyenleri, bir yeni programımızla daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sizler için bu haftada birbirinden güzel türküler seslendireceğiz. Hepinizin severek dinleyeceği ve eşlik edeceği bir program olacağına inanıyoruz efendim. Bu güzel programı kimler ile birlikte yapıyoruz hemen anons ediyorum. Yapımcımız Nuray Soydan, solist ve sunucunuz ben Mustafa Arı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın. İlk olarak sevgili dostlar Sivas Divriği'ye gittik. Nuri Üstün Ses'ten alınan güzel bir Sivas türküsü seslendirdik. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Aşan bilir karlı dağın ardını dedik. Şimdi ise yine güzel bir türkümüz var. Tabii öncesinde buna istek vardı efendim. Onu hemen belirtmem gerekiyor. Bodrum'dan sevgili komşumuz Nurcan Demirtaş, İsmail Demirtaş ve Selim Demirtaş ailesine gitsin bu güzel türkü. Şimdi onlar Ordu'dalar, Fındık'talar. Onlara selam olsun eğer dinliyorlar ise. Bir de bu güzel türkünün şöyle bir anısı var, onu da anlatmak istiyorum. Tabii TRT bir kültür ve bunu çok küçük yaşlardan itibaren almak gerekir sevgili dostlar. Ben de yaklaşık 16 yaşımda TRT Ankara Radyosu'nda başladım gençlik korosunda. İlk solo yapacağım türkü bu oldu. Servant Yasun, ellerinden öpüyorum hocamın. Ne okuyacaksın dedi. Ben de dedim ki hocam Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem okuyacağım dedi. Dedim ilk defa orada o türkümü seslendirdim TRT'de. Hemen kimlere ait bir künyesini de sizlere söylemek istiyorum. Hulusi Seven'den alınan Emin Aldemir'in derlediği güzel bir Erzurum türküsü. Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem diyeceğiz efendim.

Ellerinize sağlık. Şimdi ise Nevşehir Ürküp'e gidelim. Refik Başaran'dan alınan güzel bir türkü. Dam başında sarı çiçek diyeceğiz efendim.

Evet, teşekkürler. Ellerinize sağlık. Biraz hareketlenelim. Şimdi benim memleketim Erzincan'a uzanalım. Nazımcan'dan alınan, Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Erzincan türküsü. Buradan Erzincan'dan, tabii Erzincan'a selam yollayalım. Teyzeme ve dayıma, iki teyzeme ve bir dayıma selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum efendim. Büyük cevizin dibi diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 21.21. Karadeniz'e uzanıyoruz. Bunu da sevgili eşim Özlem Arı istedi. Onun isteği, onu yerine getirelim. Oy benim sevduceğim diyeceğiz efendim.

Evet efendim, bu güzel Karadeniz türküsünden sonra Kırşehir'e uzanalım diyorum. Sevgili Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir Kırşehir türküsü okuyalım. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Bu güzel türküden sonra biraz hareketleyelim mi? Eskişehir'e uzanalım. Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan alınan güzel bir Eskişehir türküsü Ali Fuat Aydın derlemiş efendim. Ve arkasından tabi bu türkümüz Kahveyi Kavururlar türküsü. Arkasından da yine güzel bir Eyüp Can Sezer türküsü. Sevdiğim iki gözüm diyeceğiz, babuba diyeceğiz efendim.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık, nefesinize sağlık sevgili dostlar. Evet. Tekrar Erzurum'a uzanalım. Güzel bir türkümüz var. Bunu böyle nazlı nazlı hep beraber okuyalım. Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz beraber okuruz değil mi? Seyfettin Sığmaz'ın derlediği ve kendisinden alınan güzel bir Erzurum türküsü Pınarbaşı'ndan bulanır diyeceğiz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 21.43. Şimdi Diyarbakır'a uzanalım. Celal Güzel Ses'ten alınan güzel bir Diyarbakır türküsü. Biliyorum ki radyoları başında sizler de bize eşlik edeceksiniz. Fincanın etrafı yeşil diyeceğiz efendim.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Şöyle bakıyorum, şefimle göz göze geliyoruz. Biraz hareketlensek mi acaba? Sakarya'ya mı gitsek? Allı yazma başında diyelim mi şefim? Hüseyin Çelik'ten alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlediği güzel bir Sakarya türküsü seslendirelim efendim. Allı yazma başında diyelim.

Evet sevgili dostlar. Benim de çok sevdiğim bir türkü. Bunu seslendirmek istiyorum bugün. Sevgili Nida hocamızın kaynak kişisi olduğu ve kendisinin derlediği

Evet, bu güzel türküden sonra sevgili dostlar, zannediyorum final yapıyoruz galiba. Final yaparız. Neyle final yapalım? Artvin türküsüyle final yapalım efendim. Osman Aksu'dan alınan güzel bir Artvin türküsü. Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Buradan da tüm Artvinlilere selam olsun. İndim dere ırmağa diyelim.

Evet sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Umut Kızılkaya, Bayburtluyum. Bir seher vaktinde indim bağlara türküsünü annem için istiyorum.